0: düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Vuslat Efendim.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzakta, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Mustafa Efendi.

0: تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

القصوى والركب أسفل منه

أجعلتم سقاية

عزير بن الله وقال

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبال

الله

نار جهنم.

لهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
2: Vuslat FM 101.1.

Kirlenmişti Babil'in bahçeleri. Erdem, fazile, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler. Kravatlı caniler gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı, uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı bizi. Çiçeklerle karşılamadık onları, dostça bakmadık. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu, bacağı kopmuş, umutları kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk. Cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

psikopat katiller cirit atıyorlardı Orta Doğu'da. Geçmişimiz, geleceğimiz, inancımız, onurumuz yağmalanıyordu. Ama bilmiyordu, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Bosna'da zulüm, zulüm somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen, Ebu Gureyb, unuttum birçok şeyi seni duyunca. Oysa hafızam diri kalmalıydı direnebilmek için. Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezar-ı Şerif'i unutmamalıydın. Sen içimde bitmez bir ağıt, yakıcı bir feryat oldun. Yaşamı ağır bir yük yaptın. Bu sağır dünya istedim ki duymasın artık sesimi. İffeti incitilirken Müslüman kadının. Ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam, istedim ki bu sağır dünya duymasın artık sesimi.

bu topraklar kan kokuyor yüzlerce yıldır. İhanet zakkumları yeşeriyor boy boy. Halepçe kavruldu bu feryatlarla. Hiç kesilmedi Kerbela'da ağıtlar. Zulüm diz boyu. Nereye kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Felluce'de atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi Ebu

Saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca, bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri. Ölüm yine bizimdi, acılar bizim, mahzun yüzlü çocuklar yine bizimdi. Diri diri toprağa gömülen bizdik yine, ama bilmiyorduk, cahildik işte. İnancımızdan, tarihimizden, şerefimizden, birbirimizden koparacaklardı bizi. Bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin mali, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin, bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

0: pedo.
1: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans 101.1 Vuslat FM.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: en yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesiniz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

dudakları çatlamış şu yüreğimin. Feryat figan içinde, sensiz yapayalnız dört duvar arasında. Tebessüm mü, gülmek mi acı veriyor bana? Bir somurtkanlık var ki üzerimde, ondandır boynum bükük ve sefil. Gülmek istesem de gülemem.

anne. Sensiz gecelerime ağıt düştü, yas düştü. Gözlerime giryan, sineme hicran düştü. Ardından döktüğün gözyaşlarını yüreğime dizdim. Mısra mısra, Yunus gibi yazmak istesem de yazamıyorum anne. Anne, her gece senli rüyalar görüyorum. Sonra kabusa dönüşüyor aniden. Aramıza dağlar, vadiler, uçurumlar giriyor. Sesleniyorum avazım boyu ve kuş olup uçuyorum. Dağlarda, vadilerde seni arıyorum. Bulmak istesem de bulamıyorum anne. Sonra boş ucumda görüyorum seni. Ben hasta, sen hekim oluyorsun. İçiyorum ellerinden şefkat ilacını ve geçiyorum kendimden. Kucağında ölmek istiyorum. Ölmek istesem de ölemiyorum anne.

anne. Bazen oturduğum yerde şahlanıp kükrüyorum. Haksızlığı, zorbalığı yok edip benliklere vurulan kelepçeleri kırmak, ayrılığın ağzına koca bir kilit vurmak istiyorum. Ve özgürlüğe ağıtlar yakıyorum saatlerce. Ki göğsümde sıkışan umut parlasın diyorum, pırıl pırıl gözlerin gibi. Geceler boyu yıldızlara bakıyorum senin için. Görmek istesem de seni göremiyorum annem.

Yusufi mihrabında düşlerimde kaldım ve hep düşlerinle kavruldum siyah gecenin ardında şafakları beklerken. Hasretini yüklenir dualarım, yalnızlığım yalnızlığına vurulur.

Sen iyiyim anne, sen ağlama. Bakışlarında gizli kalan hüzünlerini, yakarışlarını vuslat gününe sakla. Ola ki bir gün çıka gelirim ve çalarım kapını sessizce. Hep o günün düşüyle kal, kal sevgiyle anneciğim.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

رب ام زعيف ناقر دل تيري ناكه شو اقل از بفكرم بروجو شب

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an Mustafa FM frekansında olan
5: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel...

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

Yemen halkı kan içinde boğuldu. Irak parçalandı, Suriye dağıldı. Afganistan damla damla sağıldı. Bahreyn kan ağlar oldu, gel artık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güneykuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.

0: Ede teklifine verdiği yanıtın, savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı. Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. İran Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimlerin İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane ile görüştüğü de ajanslara yansıdı. Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve Hamane'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere bazı talimatlar verdiği de aktarıldı. Öte yandan İran ordu sözcüsü Muhammed Ekraminya, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanının şaşıracağını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını vurguladı. Ayrıca İran'da düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırlandığını da açıkladı.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. Teslim Haber Ajansı'na yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtının okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor, oyala oyala oyala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

0: İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'a yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelerin başlaması planlanıyor. Taslak mütabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki rolü öne çıkarken ABD'nin bazı yaptırımları askıya alması da gündemde yer alıyor.
1: ABD ve İran, çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden İslamabad barış görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta Pakistan'da başlaması planlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, taraflar arabulucular vasıtasıyla bir aylık bir müzakere çerçevesi oluşturdu. Hazırlanan bir sayfalık taslak belge, yoğun görüşmelerin temel zeminini belirliyor. Hazırlanan yol haritası her iki tarafın karşılıklı tavizler vermesini öngörüyor. Taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatması talep ediliyor. Buna karşılık ABD yönetimi İran limanlarına uyguladığı ablukayı 30 gün boyunca askıya alıyor. Müzakere süreci boyunca tarafların güven artırıcı adımlar atması bekleniyor. Tahran yönetimi nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu ilk kez bildirdi. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının ülke dışına transfer edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak Tahran yönetimi bu materyallerin ABD'ye gönderilmesine karşı çıktı. İslamabad barış görüşmeleri kapsamında nükleer denetim mekanizmaları en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi gibi konularda belirsizliklerin sürdüğünü açıkladı. Masada 12 ile 15 yıl arasında değişen süre teklifleri yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kalıcı rol talebi, Washington nezdinde bir tartışma noktası oluşturdu. Yaptırımların hangi oranda ve ne zaman kaldırılacağı konusu da henüz netleşmedi.
0: Amerikan basını Siyonist rejimin İran'a yönelik hava saldırısını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre ABD'nin bilgisi dahilinde oluşturulan tesis Siyonistlerin lojistik merkezi olarak kullanıldı. Irak askerlerinin üssü fark etmeye yaklaşması üzerine işgal rejiminin bölgeye hava saldırısı düzenlediği saldırıda bir Irak askerinin öldüğü belirtildi.
1: Wall Street Journal, Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü hava saldırılarında Irak topraklarında gizli bir askeri tesis kullandığını yazdı. Gazetenin ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işgal rejimi savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir ileri operasyon noktası kurdu. Haberde tesisin Siyonistlerin özel kuvvetlerini barındırdığı, hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İran üzerinde uçan pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin burada konuşlandırıldığı belirtildi. Habere göre gizli üs, savaşın ilk döneminde Irak güçleri tarafından neredeyse tespit ediliyordu. Irak devlet medyasında o dönemde yer alan bilgilere göre, bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, işgalcilerin bu birlikleri bölgeden uzak tutmak için hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Irak, Mart ayında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava saldırılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek olayı ABD'ye atfetmişti. Gazete, gizli üssün işgal rejiminin İran'a karşı yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki hedeflere yönelik hava saldırılarını nasıl sürdürebildiğine ışık tuttuğunu yazdı. Habere göre üs, işgalcilerin savaş alanına daha yakın konumlanmasına ve olası acil kurtarma görevlerine daha hızlı müdahale etmesine imkan sağladı.
0: Uluslararası sularda işgal ordusu tarafından alıkonulan küresel Suma filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk günlerce süren alıkoymanın ardından özgürlüğüne kavuştu.
1: İşgal ordusunun zorla alıkoyduğu küresel Sumut filosu, aktivistleri Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişk özgürlüğüne kavuştu. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Kişk ile Avila'nın bugün işgal rejiminden sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın süreceği kaydedildi. İşgal rejiminin Gazze şeridine yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, 2026 Bahar misyonu, işgal ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran işgal ordusu, Gazze'ye 600 deniz mil uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İşgal rejiminin küresel Sumut filosundan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla zindanlara götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.
0: Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosunun kara konvoyu yola çıktı.
1: Küresel Sumut filosu hem denizden hem karadan ablukaya karşı yol alıyor. Filonun Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, modern tarihin en büyük sivil kara hareketi olarak nitelendirilen organizasyon kapsamında 35'ten fazla ülkeden 1500'ün üzerinde aktivistin karadan yola çıktığı belirtildi. Konvoy bünyesinde 10 ambulans, 50 yardım kamyonu ve 20 mobil ev bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipmanları, temel yaşam malzemeleri ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak çeşitli destek araçlarının da bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, amaçlarının Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme, mobil yaşam alanları ve insani yardım ulaştırmak olduğu belirtilerek, Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak üzere doktorlar, mühendisler, eğitimciler ve uzman profesyonellerin sahaya sevk edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, Moritanya'dan yola çıkan sivil konvoyun ilk etapta Cezayir ve Tunus üzerinden ilerleyerek Libya'ya ulaşacağı, konvoyun ikinci ve ana başlangıcınınsa Libya'dan yapılacağı bildirildi. Aktivistlerin Libya üzerinden Mısır'a geçerek Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmayı planladığı belirtilen açıklamada, diplomatik ve koordineli bir sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle yürütülen organizasyonun barışçıl ve insani amaç taşıdığı belirtilerek, kamuoyundan dua ve destek talebinde bulunuldu.
0: Diyarbakır'da genç memur sen tarafından Vicdanın Rotası Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı program düzenlendi. Programda konuşan Sumut Filosu'na katılan aktivistler Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini ve yaşadıkları süreci anlattı.
1: Sumut Filosu aktivistleri Diyarbakır'da bir araya geldi. Vicdanın Rotası, Pilo Aktivistleri Anlatıyor temalı programda Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ve Bingöl Memur Sen İl Başkanı Yunus Kaya birer konuşma yaptı.
2: Bu kadar zalimlikler yaşandı. Bakın 57 İslam ülkemizin gözü önünde. Bu kadar zalimlikler yaşanıyor dünyanın gözü önünde. Ben üzülüyorum. Çünkü biz Barcelona'da Barcelonalı çocukların bizlere verdiği, o Gazze'deki yavrularımıza iletmek üzere verdiği mektuplarını götüremedik. demokrasi, insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan Avrupa'nın kara sularında 1000 kilometre öteden, 600 mil deniz mili öteden gelip bizlere Avrupa'nın ortasında müdahale ettikleri için o belki değerleri ayak altına almalarından dolayı Avrupa'nın üzülmesi lazım. Geldiği noktayı görmesi adına. Üzülüyoruz çünkü o çikolata bekleyen yavrumuza ulaşamadık.
1: Programın bir diğer konuşmacısı Mardin Memursen İl Başkanı Abdüsselam Demir ise Sumut Filosu yolculuğunu hayatlarının en şerefli yolculuğu olarak nitelendirdi.
3: Şimdi bir samimiyet testiydi. Artı insan söylediklerine artık eğer bunu bu yola çıkma teşebbüsüm olmasaydı ben söylediklerime inanmıyor olacaktım. Eğer inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşamaya çalışmıyorsan zamanla gerçekten yaşadığına inanmaya başlıyorsun arkadaşlar. Onun için benim inandığım gibi yaşamam gerekiyordu. Filoya başvurduk. Sumud'un o misyonunu, hareketlini, o cesaretini görünce gerçekten umutlandık. Allah'a şükür Filistin davası artık dünyaya mal olmuş. İnsanlığın vicdanına mal olmuş. Ve dünyanın farklı dillerinden, farklı dinlerinden, farklı kimliklerinden, farklı yaş gruplarından emin olun 18 yaştan 90 yaşına kadar her yaştan insanlar vardı. Farklı insanlar ama tek hedef Gazze'ye gitme, ablukayı kırma ve kardeşlerimizle buluşma hedefi bizi çok umutlandırdı, onur etti. Sumut nedir deseniz ben tek kelimeyle, tek cümleyle izah edeyim arkadaşlar. Sumut küresel intifadaydı.
1: Diyarbakır Memursen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise konuşmasında Gazze meselesinin yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.
4: Vicdanı Müslümanlığımızdan daha büyük insanlar var. Öyle insanlar gördük ki yani insanlık değerleri adına Gazze'nin mazlumiyeti uğruna her şeyini fedaya hazır bir sürü insan gördük yani. Meslekleri farklı, meşrepleri farklı, dilleri farklı ama insanlık ortak paydasında fedai can olmaya hazır bir sürü insan gördük.
0: Evet, devam edelim diğer haberlerimizle. İstanbul'da Gazze için farklı bir eyleme imza atıldığı Yeşilay ve Filistin'e destek platformu tarafından düzenlenen etkinlikte pedallar Gazze için çevrildi.
1: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut Filosu'na destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Bini aşkın katılımcı, dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler, kasrından başlayan 20 kilometrelik tur, Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Program sonrası Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç yaptıkları etkinliğe dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5: Bisiklet turlarımızda bugün daha anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut Filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi heyetiyle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Fidan, görüşmede Filistin davasının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı, Türkiye'nin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin, Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: İşgal ordusu Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibaliya'ya saldırılar düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.

0: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen gösteride ise polis ve eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler, Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden Parkı'nda toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı. İşgal rejimine tepkinin bir diğer adresi de İtalya oldu. Venedik Biennale kapsamında işgal rejiminin pavilyonunun açılışı yapılırken, Biennale alanı dışında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce gösterici, işgal rejiminin Biennale'deki pavilyonunu kapatılması talebiyle İtalya'nın Venedik kentinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında protestocuların Biennale'in düzenlendiği Arsenale bölgesine girmek için polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop kullanarak saldırıda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde de işgal rejiminin küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi. Ellerinde Filistin bayraklarına işgal rejimini protesto eden binlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Özgür Filistin sloganlarının yükseldiği eylemde uluslararası topluma Gazze ablukasının sonlandırılması ve aktivistlere yönelik kötü muamelenin hesabı sorulması gerektiği vurgulandı.
1: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de açlık, ilaçsızlık ve katliamların hala devam ettiğini belirterek, Müslümanların Filistin halkını gündemden düşürmemesi gerektiğini söyledi. Şimşek, Siyonist işgal rejimine karşı en etkili tepkinin ise boykotu kararlılıkla sürdürmek olduğunu vurguladı.
0: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının gündemden düşürülmemesi için çağrı yaptı.
2: Orada söylenen şekilde hala gıda yeterince girmiyor, hala kapılar kapalı, hala O ambargolar devam ediyor. O insanların hem tıbbi hem de hayati ihtiyaç duyulan hususlarda hala kıtlık devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara şunu tekrar hatırlatmamız gerekir. Bizim görevimiz de devam ediyor.
0: Gazze'de yaşananların kanıksanmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
2: Kardeşlerimiz bu halde devam ederken, onların vaziyeti bu haldeyken, sanki bir şey, her şey bitmiş gibi, sanki orada bir sorun kalmamış gibi, sanki orada artık hayat normale dönmüş gibi düşünüp sessiz kalmak büyük bir yanlışlıktır. Maalesef bizim durumumuz budur. Yani böyle hemen şey yapabiliyoruz, hemen normalleşebiliyoruz, hemen unutabiliyoruz. Oysa hayır, şu anda Gazze'deki açlık, Gazze'deki ilaçsızlık, Gazze'deki yokluk, Gazze'deki ölüm devam ediyor.
0: Gazze halkına destek konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, özellikle de boykot kampanyalarının devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.
2: Biz orada savaşa dahil olamıyoruz. O bu şekilde bir şey yapamıyoruz kardeşlerimiz için. Ama pekala, oturduğumuz yerden İsrail'in, Amerika'nın, Siyonistlerin cebine gidecek paramız olmasın. Onlara para göndermeyelim. Bunu yapabiliriz ve bunu yapabildiğimiz için de bundan sorumluyuz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu canlı tutmamız lazım.
0: İttihadul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, yaşanan mağduriyetlerin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, Lübnan'daki işgale karşı da duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Meclis gündemi yine haftada yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
0: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
1: Casusluk davası başlıyor. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.
0: Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın casusluk davası başlıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu ve Özkan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava, cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.
3: Bunlar geçecek.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019 ile 2025 yılları arası olduğu belirtiliyor. İddianamede günün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildiriliyor. Bu verileri dolaylı olarak Özkan'ın temin ettiği ve günün beyanına göre Özkan'ın başta ibb.gol.tr olmak üzere belediyeye ait çok sayıda e-posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla Austin adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı belirtiliyor. İddianamede günün Austin'deki e-posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ile iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki datalara eriştiği kaydediliyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşlarının tek tuşla acil durum bildirilmesini sağlayacak yerli mobil uygulamasının hizmete sunulacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, uygulamanın bayramdan önce devreye alınacağını söyledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislikle geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti. Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere yönelik analık ödeneği süresinin uzatıldığını açıkladı. Kurum 1 Mayıs itibarıyla raporu devam eden annelere 8 haftalık ek ödemenin başvuru şartı olmadan otomatik yatırılacağını, raporu daha önce sona eren anneler içinse işveren bildirimiyle ödeme yapılacağını bildirdi.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Açıklamada 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.
1: İstanbul'da daha önce iki sosyal market açan Umut Kervanı bu marketlerin üçüncüsünü de açtı. Bağcılar'da açılan yeni market ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
0: Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı sosyal marketlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam eden Umut Kervanı, İstanbul'daki üçüncü sosyal marketini Bağcılar'da hizmete sundu. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdüren Umut Kervanı, Anadolu yakasında açtığı iki sosyal marketin ardından bu kez Avrupa yakasında yeni bir market açarak halkın hizmetine sundu. Bağcılar, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan marketin açılışına Hüdapar İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, Peygamber Sevdalıları Marmara Koordinatörü Ercan Vergili, Haksiyat İstanbul Şube Başkanı Abdülbari Duman ve çok sayıda STK temsilcisiyle vatandaşlar katıldı. İhtiyaç sahipleri içerisinde temel yaşam ürünlerinin yer aldığı bu marketlerden kendilerine verilen kartlarla kendi ihtiyaçlarını seçerek alma imkanı buluyor. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
3: İstanbul Bağcılar'dayız. Umut Kervanı Vakfımızın 7. sosyal market şubesini İstanbul Bağcılar'da açtık. Sosyal market zincirlerimize her geçen zamanda bir yenisini daha ekliyoruz. İnşallah Türkiye geneli sosyal market çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah nasip edersem şu anda Umut Kervanımızın olduğu her bölgede hedefimiz bir yenisini eklemek, yeni bir sosyal market zincirimizi hayata geçirmek.
1: Evet, İstanbul'da JESKİ faciası yaşandı. Olay Çatalca Ormanlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiraladıkları JESKİ ile denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İKG kolu kırık halde sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda boğulan YED'nin bulunması içinse bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Manisa'da üst geçit asansöründe feci bir ölüm yaşandı. Olay Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Seymen Görciz, üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansörle dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Durumu görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan iki kişi asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ta meydana gelen

0: Heyelan güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da da kaybolan koyun
1: güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da bir köyde kaybolan koyun sürüsü AFAD İndrone'unun devreye girmesiyle bulundu. Edinilen bilgiye göre 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarda Beke köyünde 30 küçük baş hayvanın kaybolduğu bildirildi. AFAD acil müdahale arama kurtarma ekibi drone ekipmanlarıyla bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekibiyle ortak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar ürün ekili bir tarlanın ortasında bulunarak sahibine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde de bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kadın suya düşerken kadınları kurtarmak için kanala giren bir kişi de akıntıya kapıldı. İkisi kadın, üç kişi suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını düşündüğünü söyledi. Kremlin'de gazetecilere konuşan Putin, Avrupa ile olası temaslar için eski Almanya Başbakanı Schröder'i tercih edeceğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmenin ancak kalıcı barış anlaşması sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini ifade etti.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kremlin'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, 2022'de başlayan savaş için bu meselenin sona yaklaştığını düşünüyorum dedi. Putin'in açıklaması, Rusya'nın son yılların en sınırlı zafer günü geçit törenlerinden birini düzenlemesinin ardından geldi. 9 Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi anmak için Rusya'da en önemli ulusal günlerden biri olarak kutlanıyor. Financial Times'ın Avrupa Birliği liderlerinin olası görüşmelere hazırlandığı yönündeki haberinin ardından Putin'e Avrupa ile temaslara açık olup olmadığı da soruldu. Putin, bu konuda kendisi için en uygun ismin eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olduğunu söyledi. Kremlin, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa hükümetleriyle temasın yeniden başlaması için ilk adımı Avrupa'nın atması gerektiğini savunmuştu. Moskova, Avrupa başkentlerinin 2022'de savaşın başlamasının ardından Rusya ile temasları kestiğini belirtiyor. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi. Rus lider, Zelenskiy ile görüşmenin ancak kalıcı bir barış anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması halinde mümkün olabileceğini söyledi.
0: Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO'dan çekileceğini belirterek NATO'yu ABD vesayeti olarak tanımladı. İttifaktan uzak durmanın Fransa'nın tarihi çizgisi olduğunun da altını çizdi.
2: Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi. Eğer Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılır. NATO yalnızca bir şeye yarar. Bizi ABD'nin vesayeti altına sokmak. NATO'dan uzak durmak Fransa'nın tarihi çizgisidir. Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk. NATO'nun entegre komutanlığında yer almayacaklarını belirten Mélenchon, bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız dedi. Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Melenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve Siyonist rejime karşı başka ülkelerle birlikte bir red cephesi oluşturacağını söyledi. Bu red cephesini oluşturmak için öncelikle Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi ABD'nin stratejisini reddeden Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Melenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.
0: İngiltere'deki yaklaşık 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları netleşti. Sandıktan aşırı sağ önde çıkarken iktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya geriledi.
2: Aralarında Londra'nın ilçe belediyeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi kentlerin yer aldığı 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy sayma işlemlerini sona erdi. Seçim öncesi söz konusu 136 belediyedeki 5066 sandalyenin 2403'üne sahip olan iktidardaki İşçi Partisi, bu sandalyelerin 1406'sını kaybederek 997 sandalye elde etti. Bu belediyelerde iki sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 7 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan taraf oldu. Nigel Farage liderliğindeki parti 1444 sandalye kazanırken Liberal Demokratlar 834, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773 sandalye elde etti. Reform UK'in ardından sandalye sayısını en çok artıran tarafsa solun yükselen partisi Yeşiller oldu. Yeşiller bu seçimde sandalye sayısını 377 artırarak 508 sandalyeye ulaştı. Seçim öncesinde Londra'daki 32 ilçenin 19'unda birinci parti olan İşçi Partisi burada da 10 belediyedeki liderliğini kaybetti. İktidar partisi kentin merkezindeki Westminster ilçesini Muhafazakar Parti'ye kaptırırken Türklerin yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey'de hiçbir parti yeterli çoğunluğa ulaşamadı. İşçi Partisi yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney ilçesinde birinciliği Yeşillere kaptırdı. Yeşiller Londra'daki 3 ilçeyi, Reform UK ise 1 ilçeyi kazandı.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu kurban bayramında Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. 2026 Kurban Bedelleri. Türkiye 17.500 Türk Lirası. Bangladeş 6.000 Türk Lirası. Yemen ve Afganistan 7.000 Türk Lirası. Afrika 5.000 Türk Lirası. Suriye ve Lübnan 7.500 Türk Lirası. Filistin 13.000 Türk Lirası. Detaylı bilgi için 0549 540 2921. Online bağış yetimlervakfi.org.tr. Kurbanınla bir yetimin yüzünü güldür. Çünkü kurban paylaşmaktır.
1: Epi topu, beş ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.
2: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aş, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
3: Ailemizin dergisi Nisanur Mayıs sayısı çıktı. Dosya konumuz Helal Yaşam. Başlıklarımız En Hayırlı Kazanç Alın Teri. Gıda mı, kimya laboratuvarı mı? Faizden uzak alışverişler. Tüketim çağında kanaatkar olmak. O gün nimetlerden sorulacaksınız. Hüzünle derinleşen insan. İlimden irfana, edebiyattan şiire, sağlıktan mutfağa, el işinden bulmacaya dop dolu bir sayı ve Nur Çocuk ekiyle sizi bekliyor. Abonelik için nisanurdergisi.com WhatsApp ve Telegram numarası 0539 784 36 71.
4: Kurban Bayramı yaklaşırken paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri için bir adım atmaya hazır mısın? İHO Ebrar bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Senin bağışladığın kurbanlar sadece bir ibadet değil, aynı zamanda sofralara bereket, kalplere sevinç taşıyor. Afrika'dan Asya'ya zor şartlar altında yaşayan binlerce aile senin desteğinle bayramın gerçek anlamını hissediyor. Bir kurban bir umut demektir. Bir bağış bir tebessüm demektir. İHO Ebrar'la senin kurbanın onların bayramı olsun.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, acılara hissedar olmaktır. Kurban paylaşmaktır, berekettir, dertlere ortak olmaktır. Kurban yardımlaşmaktır, kardeşliktir, umutları yeşertmektir. Gelin bu bayramda kurbanınız kalbinizdeki merhametin şahidi olsun. Yetimlerin yüzünde tebessüme, muhtaçların sofrasında berekete, mazlumların ellerinde dualara dönüşsün. Gelin bu bayramda mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 www.umutkervani.org.tr

İran'a karşı başlatılan savaşın kazananı kim olacak? Ya da bu savaşın kazananı olacak mı? Sorularla tartışmalar sürerken her şartta kazanan birileri var. Onlardan en dikkat çekeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi. ABD ordusu kaybederken, ekonomisi darbe alırken onlar kazanıyor. Trump'ın çocukları silah şirketleri üzerinden servetlerine servet katıyor. Onlar servetlerini katlarken savaş da devam ediyor. Savaş sürecinde Eric Trump ve Donald Trump Jr.'ın desteklediği silah şirketi etki alanını genişletiyor. Trump ailesinin arkasında olduğu silah şirketi İran savaşını bir fırsata dönüştürüyor. Ortada milyarlarca doların olduğu bir para trafiği var. Florida merkezli Powras şirketi Körfez ülkelerine İHA ve drone sistemleri satmak için yoğun bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürüterek bölgede canlı tanıtım gösterisi düzenliyor. Bu faaliyetlerin savaşın şiddetlendiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Siyonist işgal rejimi ve ABD destekli saldırılar sonrası İran'ın misillemeleri Körfez rejimlerinde güvenlik endişesini artırıyor. Bu durum Körfez ülkelerinin ABD'nin askeri gücüne daha fazla bağımlı hale gelmesi anlamına geliyor. Ve dolayısıyla Körfez rejimlerinin savunma harcamalarında artış yaşanıyor. Peki savunma harcamalarında para kimlere akıyor? Tartışılan konu bu. Eleştirilerin odağında kriz ortamını ticari fırsata dönüştüren Trump ailesi var. Eski Beyaz Saray etik danışmanı Richard Painter süreci eşi görülmemiş bir çıkar çatışması olarak nitelendiriyor. Painter'a göre Körfez ülkeleri ABD yönetimiyle ilişkilerini korumak için başkanın ailesiyle ticaret yapmak zorunda kalıyor. Yaşananlar bir başkan ailesinin savaştan büyük kazanç elde ettiği ilk örnek olarak kayıtlara geçiyor. Üstelik Kongre onayı olmadan başlatılmış bir savaşta. Trump ailesinin son dönemde bölge ülkelerinde kripto para savunma sanayi, roket parçaları ve nadir element üretimi gibi alanlarda da yatırımlarını arttırdığı biliniyor. Ortaya çıkan tablo sadece bir şirket faaliyeti değil, aynı zamanda devlet gücüyle özel çıkarların kesiştiği yeni bir modele işaret ediyor. Washington'da yükselen tartışmalar bu sürecin uzun vadede

Yalnız Allah'tan af dilerim. Başbakan Hasina bana can verecek değildir. Onun gibi münafık zihniyetli birinden af dilemem. Hayalim Bangladeş'te İslam'ın hakimiyetidir. Ben belki göremem ama genç nesil hayalimi gerçekleştirecek inşallah. Sizler üzülmeyin, ağlamayın. İnşallah cennette görüşeceğiz.

0: Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç haberimize bakalım. Daha sonrasında gazete manşetlerine geçiş yapacağız. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanta virüsü vakalarının görüldüğü MV Hondios gemisinin Tenerife adası açıklarına yaklaşmasının ardından kamuoyundaki endişelere ilişkin açıklama yaptı. Tedros, bu yeni bir Covid-19 değil diyerek mevcut halk sağlığı riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinin İspanya'ya bağlı Tenerife adası açıklarına yaklaşmasının ardından kamuoyunda oluşan endişelere ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus, yayımladığı açık mektupta halkı sakin olmaya çağırdı. 2020'de yaşanan pandemi sürecinin toplum üzerindeki etkilerinin halen sürdüğünü belirten Ghebreyesus, mevcut durumun halk sağlığı açısından düşük risk taşıdığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü açıklamasında, "Bunu açık şekilde söylemem gerekiyor. Bu yeni bir COVID-19 değil. Hantavirüse ilişkin mevcut halk sağlığı riski düşük seviyede," dedi. Gemide görülen virüsün Andes tipi hantavirüs olduğunu aktaran Ghebreyesus, durumun ciddiyetle takip edildiğini ancak Tenerife halkı açısından riskin düşük değerlendirildiğini ifade etti. Şu ana kadar gemide yeni semptom gösteren yolcu bulunmadığını belirten Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının gemide görev yaptığını ve gerekli tıbbi ekipmanların hazır tutulduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ayrıca, İspanyol makamlarının yolcuların tahliyesine ilişkin kontrollü bir plan hazırladığını açıkladı. Buna göre yolcuların Granadilla'daki endüstriyel limana indirileceği, yerleşim alanlarından uzak tutulacağı ve mühürlü araçlarla doğrudan ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Evet değerli izleyiciler, gazetelere doğru geçiş yapalım. Gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlerine bakalım. Bakalım manşetlerde hangi haberler yer verilmiş, hangi haberler önemli görülmüş, hangi başlıklar atılmış. Bakalım. İlk olarak Doğru Haber Gazetesi ile başlayalım. Doğru Haber Gazetesi'nin manşetine baktığımızda 4 ülkenin 1 aylık yakıtı kaldı. ABD petrole çökmek için dünyayı yaktı demiş Doğru Haber Gazetesi. Spotuna bakalım. İran'a karşı başlatılan savaş, emperyalistlerin petrolü kontrol altına alma hedefinin tam tersine küresel ekonomiyi sarsan dev bir enerji krizine dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte dünya petrol akışı ağır darbe aldı ve ülkelerin yıllardır kriz günleri için biriktirdiği stratejik rezervler hızla erimeye başladı. Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke yakıt alarmı verirken havacılık sektörü uçuş iptallerini tartışıyor, gıda fiyatları yükseliyor ve enerji piyasaları tarihi dalgalanmalar yaşıyor şeklinde habere yer verilmiş manşette. Detayına, devamına bakalım manşetin. İran saldırısı küresel krize neden oldu. ABD'nin soykırımcı İsrail'le birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş, yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel enerji, ulaşım ve gıda sistemini de derin bir krize sürükledi. Hürmüz Boğazı'nın

0: ilan kapanmasıyla dünya petrol akışı ağır darbe alırken enerji piyasalarında tarihi stok kayıpları yaşandı. Milyonlarca varillik arz buharlaştı ve birçok ülke kritik yakıt eşiğine dayandı. Uzmanlar savaş bugün sona erse bile küresel petrol sevkiyatının rezervlerin ve tedarik zincirlerinin eski dengesine dönmenin aylarca süreceğini uyarısında bulunmuş. Dizel ve jet yakıtında da alarm yaşandığına dair bilgi yer alıyor. Almanya ve Fransa gibi yoğun hava trafiğine sahip ülkelerde riskin daha da arttığı ifade edildiğine ilişkin haber yer verilmiş gazetede. Ki geçmiş olduğumuz haberlerde, dönemlerde sizlere haberler sunmuştuk. Bazı seferlerin iptal edildiğine dair bilgiler de paylaşılmıştı. Devam edelim, diğer başlıklarına bakalım ya da diğer... Evet, İran'dan dünya ülkelerine uyarı haberi var. ABD'ye uyan ülkeler sorun yaşayacak. İran İslam Cumhuriyeti Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşadığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin yarı resmi Teslim Haber Ajansı'na göre Ekreminiya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, ABD ve Siyonist rejimin İran'ın askeri gücüyle direniş azmini hafife aldığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak şeklinde açıklamaya da yer verilmiş gazetede. Diğer başlığına bakalım, Doğru Haber gazetesinin. Evet, hemen manşetin üstündeki bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı başlığı var. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var demiş Erdoğan. Erdoğan da detaylarına bakalım. Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır şeklinde açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçelim Doğru Haber gazetesinin bir diğer başlığına. Hemen sağ bölümünde manşetin sağında yer alan haber. Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetiyle görüştüğüne ilişkin habere yer verilmiş. Bu haberimiz vardı zaten. 9. haberimiz ekranlara gelsin. Bu haberin detaylarını haber olarak verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin, Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Evet, Doğru Haber gazetesinde de verilmişti bu haber. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü başlığı adı altında. Şimdi devam edelim. Diğer başlıklara bakalım. Pakistan'da intihar saldırısı 12 polis öldü haberi var. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polisin öldüğü bildirildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada saldırı bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla başladı. Ardından 4 pervaneli insansız hava aracı faaliyetleri ve sonrasında militanlar tarafından gerçekleştirilen kara saldırılarıyla devam ettiği denilmiş haberin detaylarında. Bir diğer başlıksa işgalci rejimin esir aldığı iki Sumut filosu aktivisti serbest bırakıldı haberine yer verilmiş. İşgal yetkilileri uluslararası sularda işgal donanması tarafından durdurulan Sumut filosuna katılan aktivistler Tiago Avila ve Şeyh Ebu Kişki hedef haftalarca esir tutup fiziksel işkenceye, baskıya ve psikolojik yıldırmaya maruz bıraktıktan sonra sınır dışı ettiğine ilişkin habere de yer veriliyor gazetede. Geçelim diğer başlıklara bakalım. Doğru Haber gazetesinin. Evet, meclis başkanı kurtulmuş. Mazlum coğrafyalardaki anneleri selamlıyorum açıklamasına yer verilmiş gazetede. Hemen detayına baktığımızda ise Türkiye Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Anneler gününü kutlamak için dün yayınladığı mesajda tüm annelerin anneler gününü kutladı. Paylaşımında Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki annelere de değinen Kurtulmuş, Filistin başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlum coğrafyalardaki annelerin metanetini, vakarlı duruşunu hürmetle selamlıyorum ifadeleri yer alıyor gazetede. Bir diğer başlık, İsrail Irak'ta gizli üs kurdu, iki Iraklı bakan sorgulanacak. Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in İran savaşı öncesi Irak çölünde ABD'nin bilgisi dahilinde gizli bir askeri üs kurduğunu ve bu üssün hava operasyonlarında kullanıldığını yazdı. Gizli üssün geçtiğimiz Mart ayının başlarında bir Iraklı çobanın bölgede olağan dışı helikopter hareketliliği fark edip yerel yetkililere haber vermesi üzerine ortaya çıkma tehlikesi yaşandığı aktarıldı. Irak parlamentosu İsrail'in İran saldırılarında kullandığı iddia edilen gizli üs haberinin ardından savunma ve İçişleri bakanlarını acil oturuma çağırma kararı aldığına ilişkin habere de yer veriliyor gazetede. Geçelim diğer başlığına. Son başlık, ateşkes ihlalleri sürüyor. Gazze'de şehit sayısı artıyor. Gazze'de işgal kuvvetleri ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ederken dünkü saldırıda 3 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze'deki hükümet medya ofisi Nisan ayı boyunca işgal güçleri tarafından ateşkes anlaşmasının 377 kez ihlal edildiğini, bu ihlaller sonucunda 111 Filistinlinin şehit olduğunu ve 376 kişinin de yaralandığını belgelediğine ilişkin habere yer veriliyor Doğru Haber gazetesinde ve bu haberle beraber Doğru Haber gazetesini noktalayalım ama bir köşe yazısı verelim isterseniz. Doğru Haber gazetesi yazarlarından Mehmet Göktaş'ın köşe yazısını sizlerle paylaşalım. Gelsin ekranlara. Evet, sanki işgalcinin garantörüyüz. Mehmet Göktaş. Sanki değil, hem de tas tamam işgalcinin işgali sürdürmesi için arkasında dimdik duran garantörleriz. Kimler mi? Türkiye'nin de içinde bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, ilave olarak Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ateşkes ilan edildikten sonra bütün dünyanın göz önünde soykırımcı Siyonist devlet Gazze'deki saldırılarını hiç kesmemiş, binlerce Müslümanı öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. Daha da korkunç olanı, hiç durmadan Batı Şeria, Lübnan ve Suriye üzerinden işgal sınırlarını genişlettikçe genişletiyor. Sanki bu garantör ülkeler işgalcinin arkasında duran garantörler. İsrail bunlara güvenerek ve dayanarak İşgalini sürdürüyor havasında. İftira mı ediyoruz bu ülkelere? Allah aşkına neyin garantörü olduklarına bir açıklık getirsinler ve ilan etsinler. Gazze'nin işgalden kurtarılacağına dair bu ülkelerden en ufak bir beklentisi olan var mı? Tam aksine başta bu ülkeler olmak üzere bütün İslam ülkeleri İsrail denilen bu haydut ve eşkıyanın varlığını ve sürdürdüğü işgali kabullenmiş, içine sindirmiş ve bunu dünyaya ilan etmiş bir halleri yok mu? Müslüman bireyler olarak belki hepimiz en kısa zamanda, hatta en geç 2027 yılında İsrail'in yıkılıp gideceğini konuşuyoruz ama bunun nasıl ve kimler eliyle, hangi İslam devletinin veya devletlerinin eliyle olacağına dair somut ve ikna edici bir takvim ve bir proje sunamıyoruz. Diyorum ki, başta Türkiye olmak üzere Trump'ın Gazze için garantör ilan ettiği ülkeler önce bu garantörlükten çekilseler bunun çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Gazze için neyin nasıl yapılacağına biz kendimiz karar veririz deseler, Müslümanlar için daha ümit verici olacağına, yeni yeni ufuklar açılacağına inanıyorum. Nedense Trump'ın o malum toplantısı Gazze'nin işgalinin resmen onaylanışı sayılmıştı. O ülkeler bunu anlayamadı mı? Rabbimizden asla ümidimizi kesmiş değiliz. Selam ve duayla demiş Mehmet Göktaş köşe yazısında. Evet, devam edelim gazete manşetleriyle. Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Manşetinde bu şekilde habere yer verilmiş, başlık atılmış. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay'da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını yazdığına ilişkin habere yer verilmiş. 4 günde teşhise ulaştım. İstanbul'da 4 günlük süre zarfında tam 5 doktor muayenesi, 2 kan tahlili, 2 tomografi, 1 sonografi ve 1 sanal beyin anjiyosuyla teşhise ulaştım. Sigortasız özel hasta kabul edildiğim için toplam 7000 Türk lirası, yani 140 euro ödedim. Türk vergi mükelleflerinin hakkına girdiğim için utandım deniliyor. 10 ay sonra karar verecekler. Almanya'da bırakın 24 saati, 24 günde bile tomografi şansım yoktu. Şimdi Almanya'da 29 Mayıs'ta doktor randevum var. Anjiyo olmalı mıyım, olmamalı mıyım? 10 aya yayılan muayene süresinin sonunda karar verecekler. Oysa ben Türkiye'de 4 gün içerisinde beklemeden sonuca bağladım. Kim ki Türkiye'yi bu konularda eleştiri yapıyorsa kötü niyetli olduğuna inanıyorum şeklinde açıklamaya yer verilmiş gazetenin manşetinde. Evet, Türkiye sağlık alanında büyük bir çığır açtı. Hakikaten sağlıkta çok öncü sıralardayız. Hatta ilklerden biriyiz. Fakat son dönemlerde de maalesef sağlık alanına dair biraz daha gerileme olduğunu da görebiliyoruz. Bu bir gerçek. Gerek randevu bulma açısından, gerekse işte biraz önce tomografilerden bahsediliyor ama bazı yerlerde bunlara ulaşmak bazen böyle bir iki aylık süre verilmeye başlandı. Böyle bir gerçeklik de var. Yani öncesine nazaran biraz daha aksamalar yaşandı. Ve üçüncü olarak tabii ki hedef gösterme olarak görülmesin. Doktorların ya da hemşirelerin ya da daha çok orada çalışan personellerin hastalara karşı tavırlarında maalesef çok böyle bir kötü bir tavır söz konusu. Önceki yıllara nazaran maalesef tavırlarda böyle bir sertlik, böyle bir kale almama, hastanın kesinlikle halinden anlamama gibi, diğer doktorları, yani bunu iyi davranan doktorları tenzih ediyorum ama maalesef son dönemlerde böyle çokça karşılaştığımız vakalar da var ve gelen haberler de var. Bu konuda da bence bir an önce el atılması gerekir. Yani hasta hastalığını ilettiğinde, tabii ki bazı hastalarda da maalesef doktoru canından bezdirecek haller ve tavırlara bürünebiliyorlar, o ayrı. Ama genel olarak baktığımızda doktorların son dönemlerde, doktor, hemşire ya da sağlık alanında çalışan bazı personellerin hastalara yönelik davranışları hiç de iyi değil diyebilirim. Bir an önce inşallah buna da el atılabilir. Belirttiğim üzere iyi davrananları harç tutuyorum tabii ki. Peki, herkesi genelleme yapmayalım. Devam edelim. Annem yaşasa beni Gazze'ye ilk o yolcu ederdi. Marmaris'e gece geldik. Bir ay sonra Türkiye'de olmak mutluluk vericiydi. Barcelona'dan sonra pek çok durağımız oldu. Sicilya, Girit. Artık son virajdayız. Çok yorulduk ama umutluyuz. 13 Mayıs'ta Gazze'ye yelken açacağız demiş GZT editörü Ümmü Gülsün Durmuş'un Sumut filolarında yazmış olduğu haber var Yeni Şafak gazetesinde. Sumut filo notları günlüğüne almış olduğu yer. Bugün anneler günü. Gazze'de birçok anne çocuğunu kucağına alamadan kaybediyor ya da çocuklar annesiz kalıyor. Rahmetli annem yaşasaydı benim için endişe etse de Gazze'ye ilk o yolcu ederdi. Çünkü her şeyin farkındaydı. Gazze'deki ablukayı karadan veya denizden kıracağız. Filistin özgür olana dek biz hep yolda olacağız demiş. Ve bu somut notları yer almış gazetenin köşesinde. Bir diğer başlık Avila ve Ebu Kişk serbest haberine yer veriliyor. İsrail 29 Nisan'da Girit açıklarında alıkoyduğu küresel Sumut filosu yöneticileri Brezilyalı Thiago Avila ile Filistin kökenli İspanyol Seyf Ebu Kişk'i dün serbest bırakıp sınır dışı etti. Ebu Kişk ilk açıklamasında arkamda binlerce Filistinli tutukluyu bıraktım. Çocuklar, kadınlar, erkekler mücadeleyi sürdürmek zorundayız şeklinde açıklamada bulunmuş ve inşallah da bu mücadele sürecektir. İnşallah devletler belli ki Mehmet Göktaş hocamızın da köşesinde yazdığı üzere İslam devletleri yani Müslüman devletler başta olmak üzere diğer zaten diğer devletlerden de çok bir şey beklediğimiz yok. Değil belki halklar aracılığıyla halkların ayaklanmasıyla beraber Filistin kurtulacaktır inşallah. Ümidimizi de kesmeyelim tabii ki. Allah'tan ümit kesilmez. Devam edelim, geçelim. Diğer başlığına bakalım. Yeni Şafak gazetesinin. Evet, petrolden sonra fiber kablo. İran medyası Tahran'ın ABD'nin savaşı bitirme teklifine cevabını Pakistan'a ilettiğini yazdı. Ancak Hürmüz Boğazı hala petrol trafiğine kapalıyken boğazın derinliklerindeki fiber optik kablolarında koz olarak kullanılması riski büyüyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı internet kabloları için koruma ücreti uygulanmasını istediğine dair habere yer veriliyor gazetede. Trump'ın artık hatta bazı analistlerin ABD'nin özür diliyorum İran'ın ABD ile artık dalga geçtiğine dair haberleri yer alıyordu, yazıları yer alıyordu. Bu da onlardan biri. Evet. Devam edelim. Paşinyan. Peki, geçelim madem geçtik. Evet, 12 yaşa da otomatik ceza indirimi yok. Çetelerin çocukları kullanmasını önlemek için yapılacak yasal düzenlemeler tartışılıyor. 15 yaşından büyük çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirimleri kaldırılıyor. 12-15 yaş aralığına otomatik o indirim yerine işlenen suça göre farklı modeller gündemde cezai ehliyet yaşının da 10-12 sınırına çekilmesi değerlendiriliyor şeklinde habere yer veriliyor gazetede gazetenin detaylarında. Geçelim diğer başlıklarına bakalım. Yeni Şafak gazetesinin yok geçmişiz. Yeni Akit gazetesine, Yeni Akit gazetesinin manşetine baktığımızda İGDAŞ'ta dizüstü vurgun başlığı yer alıyor. İGDAŞ'ta ihale paslanan firmaların yöneticileriyle şarap eşliğinde yemekler yiyen ve kurumda büyük bir vurguna imza atan Nihat Nari'nin rezaletlerini tek tek yazmaya devam ediyoruz şeklinde habere yer verilmiş. Evet, talep edilen ürünlerde en az i7 işlemci modeli, 3.9 GHz işlemci hızı, 32 GB RAM ve 4 GB ekran kartı olması istenirken teslim edilen ürünlerin 1.7 GHz işlemci hızı, 16 GB RAM'e sahip olduğu ve ekran kartı bulunmadığı, bilgisayar başına 20 bin lira fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktığına ilişkin habere yer verilmiş. 2025 yılında gerçekleşen 283 notebook, 160 bilgisayar kasası ve 105 monitörü kapsayan ve yaklaşık 20 milyon TL'yi bulan dizüstü bilgisayar alımı ihalesinde büyük bir hülleye imza attıkları ortaya çıktığına ilişkin habere yer verilmiş. CHP'li yöneticilerin şartnamedeki özelliklere göre ödeme yaptıkları halde kuruma daha düşük nitelikte bilgisayar aldıkları, doğrudan alımla ödemeyi önceden yaptıkları, mal teslim tutanağını imzalamayan personeli ise işten attıkları iddia edildiğine ilişkin habere yer verilmiş manşette. Geçelim diğer başlığına bakalım. Pavyon aracını özel için kaldırmış, Özkan Yalım özgüre çalışmış deniliyor haberde. Gelelim detaylarına. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla iradeleri satın alınan delegeler sayesinde CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e benzer bir desteğin Uşak'ın uçkur düşkünü eski belediye başkanı Özkan Yalım tarafından da verildiği ortaya çıktı deniliyor haberde. Delegeler pavyon aracıyla taşındı. Özel'e belediye kasasından 7.7 milyonluk ultra lüks makam aracı satın alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede CHP liderine ulaştırılması için 1.2 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf eden Yalım'ın Uşak'taki delege seçimlerinde özele destek için Jolly Joker adlı pavyon aracını kullandırdığı öğrenildi deniliyor. Oy verene iş vaadi, vermeyene tehdit başlığı da var. Gece yarısı oy kullanacak delegeleri telefonla arayarak baskı kuran bizzat ulaştığı CHP'li üyelere bu seçimi alalım, ben sana iş konusunda yardımcı olacağım diye vaatler verdiği iddia edilen Yalım'ın çalışanları kırmızı listeye oy vermeye zorladığı, aksi tavır takınanları işten atmakla tehdit ettiği öğrenildiğine ilişkin habere de yer veriliyor gazetede. Evet, geçelim bakalım başka neler var. Casuslar hakim karşısında, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis talebiyle açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacağına ilişkin habere de yer verilmiş gazetenin sağ bölümünde. Geçelim diğer gazeteye, Milat gazetesiyle devam edelim. Milat gazetesinin başlığına baktığımızda köpek lobisi haberine yer veriliyor. Artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Sürekli çocuklarımızı katleden vahşi sokak köpeklerini savunanların yurt dışından fonlandığı söyleniyor. Milyonlarca liralık mamalarla beslenen ve evlatlarımızı parçalayan başıboş köpekler can dost değildir demiş Milat gazetesi manşetinde, ki geçtiğimiz haftalarda da sürekli bu konuyu konuşmuştuk ve görmüş olduğunuz üzere 5 yaşındaki Hamza geçtiğimiz haftalarda maalesef hayatını kaybetmişti. Başıboş sokak köpekleri sebebiyle Van'ın Saray ilçesinde 30 Nisan'da yaşanmıştı bu olay. Ki geçtiğimiz haftanın asıl önemli konusu da bu sokak köpekleri, köpek lobisi, köpek terörüydü. 11 yaşındaki Yüzasif Acar 5 köpeğin saldırısı sonucu da ağır yaralanmıştı. 10 günde yaşanan 3 olay sokak köpeği terörüne karşı Vanlıları çileden çıkardığına ilişkin habere yer verilmiş Milat gazetesinin manşetinde. Devam edelim. Evet, gazetenin manşetine baktığımızda Türkiye yüzyılını anneler kuracak. Başkan Erdoğan, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum mesajını paylaştı. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen bir medeniyet olarak emeklerini baş tacı ettiğimiz annelerin huzuru için çalışıyoruz. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ifadesini kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim diğer başlığa bakalım. Evet, İran'dan net uyarı, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran ateşkes ve müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı ile ilgili uyarılarını bir kez daha yineledi. Listeleri güncelledik. ABD'ye uyan gemiler geçemez. Kurallar sertleşecek. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekremeniya, ABD yaptırımlarına destek veren ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan kesinlikle geçmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ABD ve İsrail İran'ı küçümsüyor ama Hürmüz'den geçiş kurallarını sertleştireceğiz şeklinde habere de yer veriliyor Milat gazetesinin hemen sağ bölümünde. Bir köşe yazısıyla daha devam edelim isterseniz, daha sonrasında bu haberlere bakalım. Doğru Haber gazetesi yazarlarından Erkan Kadgan'ın köşe yazısını sizlerle paylaşalım. Gelsin ekranlara. Evet. Gelsin bakalım, yanlış bir ekran geldi, beyaz bir sayfa. Temiz bir sayfa açmak lazım hayatımızda, o ayrı. Evet, iman füzelerden daha güçlüdür. Günümüz siyasetlerinde güç dendiğinde akla sadece ordular, uçak gemileri, kıtalar arası balistik füzeler gelmektedir. Oysa ülke savunmasında çok büyük füzelerden daha etkili bir güç varsa o da kurşunla kenetlenmiş gibi saf oluşturan inanmışlar ordusudur. Ayrıca iman etmişler ordusu gücü savaşı büyük füzeler gibi tahrip ederek, yakıp yıkarak değil, imar ve ıslah ederek kazanır. Tarihin derin köklere sahip medeniyetlerinde, medeniyetlerini yayan gücün içinde elbette disipline edilmiş askerlerin ve gelişmiş teknolojik üstünlüğün etkisi olmuştur. Ama adil bir medeniyet kuranların hepsinin Asıl gücü her zaman demirle zırhlanmış bedenler değil, yetiştirdikleri nesillerin zorluklara karşı gösterdikleri çelikten daha güçlü sabırları ve sarsılmaz bir mutmainlik içinde iman etmiş yufka yüreklerinin merhamet ağırlıklı adaleti olmuştur. Bu imandan daha güçlü bir silah da asla üretilemeyecektir. Besili atları, uçakları, İHA, SİHA'ları, gemileri, uzun menzilli füzeleri elbette hazırlayalım ama bunları kullanacak imanlı nesilleri yetiştirmediğimizde kötü düşmana karşı hazırladığınız bu güçlerin düşmana hizmet eder duruma gelmesi sadece bir tek seçimi kaybetmeye kalacaktır. O zaman mazlumların felaketini engellemeye yönelik hazırlanan tüm malzemeler mazlum halkların asıl felaketi olmaya başlayacaktır. Çünkü bir füzenin hedefi vurmaktan öte bir bilinci yoktur. Füzeyi oluşturduğunuzda onun kimleri vurması gerektiğini ona öğretemezsiniz. Füze kendisini tetikleyecek, parmak ucunun uzandığı zihnin gösterdiği hedefi yok edecektir. Öyleyse füzeyi oluşturmak için gösterdiğimiz çabanın yarısı kadarını o füzeyi kullanacak imanlı zihni oluşturmak için de harcamalı değil miyiz? Oysa insanı insan derecesine çıkarmak bir füze yapmaya benzemez. Çok büyük füzeleri milimlik matematiksel hesaplar ve değişmez fizik kanunları eşliğinde çok kısa süreç sonunda seri üretime bağlayabilirsiniz. Ama her bir insanın kendisine has, sürekli değişen kompleks bir yapısı vardır. Adil, sabırlı, merhametli, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, dost doğru istikamet üzere olan bilinçli bir nesil yetiştirmek, yıllar alan, nesiller boyu süren bir meşakkat ve emek ister. Bizler bunun için ne yaptık? Dönemimiz içinde yetişen gençliğin zihninin ulaştığı seviyeden gerçekten memnun muyuz? Bizim teknolojik üstünlükten daha çok inanmaya, herkese hakkını tas tamam veren adaleti sağladıktan sonra sabırla birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız vardır. Hükmetme gücünün, bürokrasinin ve teknolojik üstünlüğün kibre dönüşmesi iktidarların çöküş sebeplerindendir. Bedeniyetimizi salt güç ve ekonomik konforla oluşturma kibri bizi kurtaramayacaktır. Tarih aynı zamanda kibri sebebiyle helak olan iktidarlar hatta medeniyetler çöplüğüdür. Tıpkı teknoloji üreten kadrolara verilen destek gibi belki daha da fazlasını çelikten iradeye sahip imanlı, ahlaklı, sabırlı, adil bir nesil yetiştirmek için elini taşın altına koyan her bireye, her kuruma, her sivil toplum kuruluşuna verme idaresini artık gösterme zamanıdır. Nesiller elimizden kayıp gidiyor, teknolojik güç geçicidir, düşman daha güçlüsünü yapabilir. Teknolojik güç el değiştirip kolayca düşmana hizmet edebilir, konuma gelip mazlumları yakabilir ama iman gücü hiç tükenmeyen bir pınardır. Teknolojik gücün zafer garantisi yoktur ama tarihte sayıca ve teknolojik olarak çok üstün olan orduların Allah'ın izniyle inanç ve azmi yüksek, daha az imkana sahip topluluklar karşısında yenildiği sıkça görülmüştür. Öncelikle içimizdeki kibre, toplumumuzdaki ahlaki ve imani çöküşe karşı savaşı kazanalım. Ancak ondan sonra kötü düşmanlara karşı saf tutabilir duruma geleceğiz demiş köşe yazısında Erkan Kadga. Evet, devam edelim. Geçelim. Diğer başlıklara bakıyorduk. Milat Gazetesi'nin manşetini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi köşe haberlerine baktığımızda Türkiye caydırıcı güç haline geldi başlığı var bir tanesinde. Hemen altında da farklı bir haber. Son 25 yılda Başkan Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlarla Türkiye'nin caydırıcı bir güç haline geldiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş. Bu durum Anadolu'yu tüm insanlık için bir umut adasına dönüştürmüş durumda şeklinde habere yer veriliyor gazetede. Evet. Devam edelim. 3 çocuklu anneye ÖTV'siz araç önerisi. Vatan müdafaasında aile ve nüfus sempozyumunda MSU Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu 3 çocuklu annelerden araba alırken ÖTV ve KDV alınmasını önerisi yaptı. 1.5'in altına düşen doğurganlık oranı alarm verirken bu önerinin hayata geçmesi çare olacak mı şeklinde habere de yer verilmiş gazetede. Aslında Erkan Kadga'nın bir geriye gelebiliriz arkadaşlar. Bir önceki habere gelsek onunla alakalı birkaç söz var. Maalesef hükümetin, sadece hükümetin değil, profesörlerin hep şöyle bir hataya düştüğü nokta var. Sanki çocuk yetiştirme, evet ekonomi boyutu var bu işin ama sadece ekonomiye doğru insanları sevk etmek, ekonomiye dair işte teşviklerde bulunmak çok da sağlıklı bir şey olmasa gerek. Yani şu kadar çocuk yapın, şu kadar para vereceğiz demek de olmuyor. Yani bu çocukların ahlaki yönünü de geliştirmek gerekir. Sadece bu ailede de bitmiyor. En büyük etken ailedir ama bunun devletin nezdinde, işte hükümetin, devletin, artık bakanların, hangi kurum ve kuruluşların devreye girmesi gerekiyorsa el atması gerekir. Bugün baktığımızda eğitim sürecinde de maalesef büyük sorunlar yer alıyor. Ahlaki çöküş söz konusu, değerler eğitimi maalesef yerlerde. Bu sebeple Erkan Kadga'nın köşesini biraz önce seslendirmiştik. Genç nesli yetiştirirken imanlı bir genç nesil yetiştirmek gerektiğine dair, bu olmadığı müddetçe zaten ailelerin korkudan, yani bakamaması adına korkudan yine doğurganlığı düşüreceğini, yani doğurmayı çok fazla bekleyeceğini sanmıyorum. O yüzden sadece ekonomik olarak bu şekilde haberlerin verilmesi de doğru olarak görmüyorum. Peki devam edelim, diğer başlığa bakalım Milat Gazetesi'nin. Evet, Sumut filosu Marmaris'e ulaştı. 15 Nisan'da Barcelona'dan yola çıkan küresel Sumut filosunun Gazze'ye insani yardım götüren 22 teknesi İsrail'in saldırısı üzerine Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında beklemeye başladı. Yeniden hareket eden filo Marmaris limanına ulaştı haberine yer verilmiş. Bir diğer başlık, kıtaları birleştiren İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 3 ayında 9.195 geminin geçtiği belirlendi. Bu yılın ilk 3 ayında 3.277 genel kargoyla 1.833 dökme yük gemisi Boğazı kullandığına ilişkin haberi yer verilmiş gazetede. Geçelim diğer başlığına, haberlere. Evet, gelsin Diriliş Postası. Diriliş Postası'yla devam edelim. Manşetine baktığımızda milyonlarca İstanbullunun verisi sızdırıldı. İmamoğlu'nun casusluk davası başladı. Ekrem İmamoğlu'yla bazı belediye yetkililerinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan duruşma salonunda görülmeye başlanıyor şeklinde habere yer verilmiş gazetenin detaylarında. İddianamede İBB Genel Başkanı'nda İddianamede İBB veri tabanında yer alan vatandaşlara ait gizlilik ihtiva eden kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla internet üzerinde Austin adlı yabancı bir dijital platforma aktarıldığı öne sürülüyor. Şüphelilerin 19 Nisan 2019 tarihinde verdikleri veri kopyalama talimatı doğrultusunda yabancı istihbarat servisleriyle bilgi paylaşıldığı iddiaları davanın merkezini oluşturuyor şeklinde habere yer verilmiş gazetenin manşetinde, Diriliş Postası'nda. Geçelim diğer başlığına bakalım. Hazineye dayanıyoruz savunması tartışma çıkardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın Uşak Belediyesi bütçesinden 170 bin euro harcanarak modifiye edildiği iddiası siyasette kriz yarattı. Bu duruma karşı getirilen belediyelerde, partilerde hazine yardım alıyor, kaynak aynı şeklindeki savunmaysa tepkileri daha da büyüttü. Hukukçular ve kamu yönetimi uzmanları bu yaklaşımın devlet bütçesiyle siyasi faaliyetler arasındaki hukuki ve etik sınırları tehlikeli biçimde bulanıklaştırdığını vurguluyor. Kamu kaynaklarının parti amaçları için kullanılmasının kamu yönetimi ilkeleri açısından ciddi riskler taşıdığını belirten uzmanlar, yerel yönetim harcamaları için acil yönetim ve acil denetim çağrısında bulunuyor şeklinde habere yer verilmiş. Her zaman ifade ettiğimiz gibi memlekette maalesef denetim problemi sorunu var. Denetimsizlik sorunu var. Bu sebepten dolayı böyle haberlerle karşılaşıyoruz. Sürekli tüm belediyelerin denetime tabi tutulması lazım ve sürekli, ama bu denetim olması lazım ki bu rüşvet, bu irtikap, bu ayıp söylemesi, taciz ve tecavüz skandalları, halkın parasını yeme mevzuları da ortadan kalksın ve belli bir sınırlar da çizilsin şu belediyelere artık. Devam edelim, diğer başlıklara bakalım. Akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesinin son gazete, savaşın kazananı baronlar başlığı yer alıyor gazetede. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladığı haberine yer verilmiş. Detayına bakalım. Evet, petrol şirketlerinden rekor kar haberi var. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri Shell, BP ve Total Energies yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı denilmiş. Büyük altılı olarak bilinen ABD'li bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar ettiğine ilişkin habere yer verilmiş. Lockheed Martin, Raytheon ve Birleşik Arap Emirlikleri Systems gibi savunma devleri de rekor sipariş aldıklarını bildirdiğine ilişkin yer alıyor. Finans ve savunmada büyük kazancın olduğuna dair. Trump'ın çocukları da kazanıyor. İran'a savaş ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesi de şüpheli işlemler kaydedildi şeklinde habere yer veriliyor gazetede. Sağ bölümde Goldman Sachs'in 5.6 milyar dolarlık kar ettiği, JP Morgan'ın 16.5 milyar dolarlık kar ettiğine dair habere yer verilmiş. Yani birçok paylaşımlarda yer alıyor akşam gazetesinde. Geçelim, diğer başlıkları varsa diğer başlıklarına gelelim. Sumut filosu Marmaris'te Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosu Türkiye'ye ulaştı. Filodaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirildi. Teknelere ihmal yapıldı. Filo yeni katılımlarla çarşamba günü denize açılacağına ilişkin habere yer veriliyor gazetede detaylarında. Evet, geçelim diğer başlığa bakalım. Son başlık. Oğlundan sonra o da itirafçı oldu. Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek de etkinlik pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. CHP'de yolsuzluk itirafçılarına bir yenisi eklendi. CHP'nin Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta gece geç saatlere kadar ifade verdi. Oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verdiğini söylemiş. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özel'e 1.2 milyon lira verdiğini itiraf etmişti şeklinde habere yer veriliyor. Henüz Özgür Özel'e yönelik de herhalde bir dava açılmadı. Eğer bu konulara dair tabii ki dava açılması gerekir. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu belediyelerde birçok işte rüşvetler alındı, rüşvetler, ya paralar kazandırıldı, halkın parası çarçur edildi. Yani bu kişilerin mal varlığına el konuldu mu bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum. Tabii ki bir an önce mal varlıklarına da el konulması gerekir. Evet, CHP rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor haberi var. Yolsuzluk soruşturmalarında 23 belediye başkanı tutuklanan CHP'nin genel başkan yardımcısı Meryem Gül, yerel yöneticiler için milletvekilleri gibi dokunulmazlık istediğine dair de habere yer veriliyor gazetede. Evet, helallik buluşması var. Eski CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu 2019'da Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine saldıran Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Karakoç helallik istedi. Duygusal anlar yaşandığına dair habere değer veriliyor akşam gazetesinde. Geçelim. Başka haber yok galiba. Akşam gazetesinin bu başlığını da burada noktalayalım. Şimdi bir kısa araya gidelim. Saat başında inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu kurban bayramında Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. 2026 Kurban Bedelleri. Türkiye 17.500 Türk Lirası. Bangladeş 6.000 Türk Lirası. Yemen ve Afganistan 7.000 Türk Lirası. Afrika 5.000 Türk Lirası. Suriye ve Lübnan 7.500 Türk Lirası. Filistin 13.000 Türk Lirası. Detaylı bilgi için 0549 540 2921. Online bağış yetimlervakfi.org.tr. Kurbanınla bir yetimin yüzünü güldür. Çünkü kurban paylaşmaktır.
1: Aylık İlim ve Kültür Dergisi İnzar Mayıs sayısı çıktı. Dosya konumuz savaş ahlakı. Ele alınan konular: bayramınız mübarek olsun, savaşın ahlaki boyutuyla hukuki boyutu arasındaki ilişki, İslam'da tearruf ve savaş hukuku, İslam'ın cihat tasavvuru ve savaş ahlakı, Minap'taki bir kız ilkokulundan öğrendiklerimiz, ABD, İsrail ile İran savaşının gelişim süreci ve tespitler, iyi okumalar. Abonelik için inzardergisi.com 0212 562 6006.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Selamun aleyküm kıymetli dinleyiciler. Umut Kervanı Vakfı programı ile karşınızdayız. Stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz Umut Kervanı Genel Başkanımız Cengiz Kurtaran Başkanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Başkanım, gerek yurt içi gerek yurt dışı kurban çalışmalarımız var. Bu sene hangi ülkelerde ve çalışmalarımız ne aşamada?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mübarek bir mevsimden çıktık, Ramazan'dan ve kurbana doğru yaklaşıyoruz. Bizler de Umut Kervan olarak şu an kurban çalışmalarımızı iki yönlü olarak yürütüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı. Yurt içinde ülkemizin dört bir tarafında inşallah bizler bu kurban vekaletlerini yerine getireceğiz. Ve özellikle bizde tespitli olan, ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz var. Bizden beklenti içerisinde olan kardeşlerimiz var. Onlara hızlı bir şekilde bu bayramda kurban eti ulaştırmak istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise bizim yurt dışında özellikle Filistin, Gazze başta olmak üzere Afganistan, Yemen, Bangladeş, Arakan kampları, Suriye, Lübnan ve Afrika'nın onlarca ülkesinde bu kurban vekaletlerini inşallah yerine getireceğiz. Bunun için de hazırlıklarımızı aslında biz Ramazan ayından itibaren başladık. Şu an özellikle kurban kesimi yapacağımız ülkelerde kurbanlıkların alımı, oradaki şartların düzeltilmesi ve bununla beraber bizler kendi temsilci ve gözlemcilerimizi de bu ülkelere göndererek orada başta veteriner kontrolünde bu kurbanlıkların kurban olup olmadığına, o kurban şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakacaklar. Ve bununla beraber de kurban günü de kurban bayramı gününde de biz kardeşlerimizin bu kurbanlarını keseceğiz. Burada ben özellikle Filistin, Gazze'ye özel olarak değinmek istiyorum. Biz 2025 yılında yaklaşık 15 bin hisselik bir kurban kesimini gerçekleştirdik ve Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Şu an masamızda bulunan kardeşlerimizin de göreceği şekilde böyle 800 gramlık konserveler ve 300 gram 40 gramlık konserveler yaparak oradaki kardeşlerimize ulaştırdık ve böylece 6 tırımız Gazze'deki kardeşlerimize ulaştı. Bu bizim için neden önemlidir? Çünkü savaş şartlarından dolayı şu an Gazze'de kurban bulmak mümkün değil. Keşke biz Gazze'nin içerisinde kurban bulabilseydik, kurban edeceğimiz hayvanlar bulabilseydik, orada keseceğimiz bu kurbanlıkların etlerini hemen kurban bayramı günü kardeşlerimize ulaştırsaydık. Öyle bir imkanımız yok. Ancak şartlar onun şartlarından dolayı bizler inşallah kardeşlerimizin kurban vekaletlerini Filistin dışındaki ülkelerde vekaletlerini yerine getireceğiz. Onlara kurbanlarının görüntülerini göndereceğiz. Bu etleri de daha sonra dondurulmuş şekilde fabrikaya sevk ederek orada da konserve yapıp kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu onların işine daha çok yarıyor. Çünkü 2 ve 3 yıllık bunların kullanım süreleri var. Bu süre zarfı içerisinde çok rahat bir şekilde hemen açıp kullanabilecekleri, kendi ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir konserve türüdür. Buzdolabı yok zaten, diğer şeyler de yok, sıkıntılar var. İnşallah bizler hem Afganistan, Yemen ve diğer ülkelerde de temsilcilerimizi göndererek bu kurban farizasını yerine getireceğiz.
3: İnşallah. Peki başkanım, bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerimiz Umut Kervanı Vakfı'na nasıl ulaşabilir?
4: Hayırseverlerimiz bize rahat bir şekilde ulaşabilirler. Özellikle hızlı bir şekilde kurban vekaletlerini vermeleri için bizim Umut Kervanı web sitemize, yani www.umutkervani.org.tr online bağış bölümünden rahat bir şekilde kredi kartıyla kurban vekaletlerini verebilirler. İkinci olarak bizim resmi banka hesap numaralarımız var. Orada hem IBAN'lara hem de hesap numaralarına rahat bir şekilde bağışlarını yapabilirler. Üçüncü olarak da hem vakfımıza hem de Türkiye genelinde Umut Kervanı derneklerimize giderek makbuz karşılığında rahat bir şekilde kurban vekaletlerini verebilirler. Ben burada özellikle hayırseverlerimize, kurban vekaleti verecek olan kardeşlerimize şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Gerek online, gerek hesap numaralı, gerekse makbuz karşılığında verdikleri kurban vekaletlerinde öncelikle kurban kimin adına kesilecekse, onun adının, soyadının yazılması, hangi ülkede kesilecekse onun belirtilmesi ve üçüncüsü de kendi telefon numaralarını yazsınlar ki vekalet esnasında onların vekaletlerini alalım, kurban vekaletlerini ve daha sonra kurban günü de kurbanlarını kestikten sonra görüntülerini montajlayıp kendilerine ulaştırabilelim. Ben böylesine yaklaştığımız kurbandan dolayı yakınlaşmaya vesile olmasını diliyorum. Hayırseverlerimizin bu kurbanlarını Rabbim şimdiden kendi katında kabul eylesin. Ve inşallah Kurban Bayramı ile beraber İslam coğrafyalarında sıkıntılar var her tarafta. Bu savaşların bitmesine, Kudüs'ümüzün özgür olmasına vesile kılmasını da Rabbimizden niyaz ediyorum. Hayırseverlerimizin kurban vekaletlerine talibiz. Onlar bizlere kurban vekaletlerini ulaştırsınlar. Bizler de ihtiyaç sahiplerine hem onların ibadetlerini yerine getirelim hem de kurban etlerini ulaştıralım ki bayrama sevinçli bir şekilde girebilsinler. Rabbim şimdiden kendilerinden razı olsun.
3: Amin. Başkanım, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim muvaffak etsin. Kıymetli seyirciler, programımızın da burada sonuna geldik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Ey semavi dinlerin dünyadaki beşiği. Ey miraca açılan kapıların eşiği. Sen ki Mescid-i Aksa, sen ki tevhid simgesi. Sahabe-i kiramın namazda ilk kıblesi. Ey çevresi mübarek yüce Mescid-i Aksa, utanırdı insanlık sana ibretle baksa. Sen ki şahidi oldun nice kanlı savaşın, dile gelse vahşeti haykırırdı her taşın. Ne yazık ki bugün de aynı vahşet sürüyor. Cinayetle beslenen gözleri kan bürüyor. İşte yine sahnede peygamber katilleri, insanlığa kasteden cinnetin failleri. İşte yine çocuklar Gazze'de kan kusmada. Bu seri katliama bütün dünya susmada. Yine rekor peşinde zulüm şampiyonları, Siyonist eşkıyanın küresel piyonları. İşte yine sahnede açlığının fosilleri, medeniyet maskeli kudurmuş nesilleri. Yine tarih tekerrür, yine küfür tek millet, hepsinin genlerine kazınmıştır bu zillet. Ey 1,5 milyarlık dünya Müslümanları, hiç mi utandırmıyor bunca mazlum kanları? Bu zulmü boğmak için tükürmeniz yeterdi. Selahaddin Eyyubi çıkıp gelse ne derdi? Ey mahşere inanan dünya Müslümanları, bırakın o münafık tahtına tapanları. Allah'ın kelamını kaç bin kere duydunuz? Kıyamete kadar mı sürecek bu uykunuz? Ey petrol kralları, saray hanedanları, bir düşünün Kudüs'te cihad eden canları. Kim saçtı üstünüze bu ölü toprağını? Yoksa kopardınız mı Kudüs'le din bağını? Halife Ömer gibi bir örnek olmasaydı, belki sizi affetmek biraz daha kolaydı. O adalet severdi, o Hazreti Ömer'di. Sizi bu halde görse saraylara gömerdi. Filistin'de, Filistin'de taş atan çocukların aşkına, bu apaçık gafleti görün Allah aşkına. 1,5 milyar insan bir kez ayağa kalksa, hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa? Hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa?

0: Evet değerli izleyiciler, bu bölümde Rehber TV Haber Müdürü Olcay Ersoy Bey ile gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. İnşallah konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Olur, sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, tabii ki gündem deyince ilk başta akla gelen İran-ABD savaşı tüm dünyanın gündeminin her büyük ihtimalle ilk sırasında yer alır bu haber. Şu son dönemlerde masaya oturuyoruz, oturmaktayız. Oturulmak üzere tartışmaları süre gelirken ABD'nin teklifleri oluyor, İran'ın karşı teklifleri oluyor ve her iki ülkede bu teklifleri beğenmiyorlar ve iş daha çok çıkmaza doğru gitmeye başladı. Yani ne işin içinden çıkılabiliyor ne savaş devam ediyor. Böyle bir duranlık söz konusu. Ama geçtiğimiz günlerde de yine ABD'nin

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayr, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, istenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
1: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
1: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerimi. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız ve yayınımız şu an Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

zaman olduğu gibi İlkesel bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Şehit 16 albümünden güzel bir eser size için sıraya bıraktık. Evet, bu güzel eser evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, mutfaklarında, bizleri nerede dinliyorsanız tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun efendim. Bizler muhabbetname diye elimize aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Şehit 16 albümünden güzel bir eser dinledik. Şimdi sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Grup Özlem'den gelecek Şehadet Güvercini eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım. İstanbul'dan İbrahim adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden Şehadet Güvercini eserini istemişler. Çalarsanız sevinirim. Çare FM ailesine ve şehadeti arzulayanlara gelsin demişler. Ve bizlerle Ahzab suresinin 23. ayet-i kerime mealinde paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Estaûzü billah, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler, gösteren erler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

dudaklı. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir gün gelir eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur, Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun demişler. Son olarak selam ve dua ile dua beklerim diye mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Diyarbakır'dan Yeşim Sönmez Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserler çocuklarıma, çok değerli eşim Uğur Sönmez'e, Vusat grubundaki değerli bacılarıma gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Evet değerli dostlar, ilk istek eserimizle hemen başlıyoruz. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

ile. Muhabbet Namedi birlikçiliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Murat Yaman olacak. Bir gün gelir eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden Ümmü Musab adlı dinleyicimiz istemişti. Birazdan yer veriyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen birkaçına yer verelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçi adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hicabi Karakuş'tan Affet Bizi Ya Rab Bena eserini bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Kafirlerin markalarını boykot etmeye bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve sizlere gelsin. Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Açılışta fon müziği olarak çalmış olduğunuz parçayı istiyorum. Size ve ailenize gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de çalacağımız tüm güzel eserleri dinleyicimize ve kıymetli ailesine

Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Sedat Ucan'dan herhangi bir eser bizlerden istediler. İnşallah güzel bir eser kendileri için dinleteceğiz. Armağanı şöyle aktarmıştı. Öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Bizler de amin diyoruz. Mesajının devamında şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, Filistin'de direnen tüm mücahitlere, arkadaşım Kezibana, Nadire ablaya, Zeynep ablaya, Semra ablaya gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Rukiye Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bizler de çalacağımız güzel eserleri kendilerine armağan ediyoruz. Gülbüller ötüşürler, gül açar bağımızda. Evet değerli dostlar, Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı günler demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizden Hasan Dursun'dan Nefsim Sen Ölmezsin'e seni istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin, selamete kalın inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz Murat Yaman'dan. Bir gün gelir eserini dinleyelim, dönüşünde devam ediyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Sedat Uçan'dan olacak. Gel efendime seni dinleyeceğiz ara bağlantıda. Rukiye Hanım bizlerden. Sedat Uçan'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de güzel bir eserini sıraya bıraktık. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan İrem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, hayırlı programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Özlem Ajans'tan bir eser istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Diyarbakır'dan Elif Rana adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizlerden Ammar Acarlıoğlu'ndan Kavgalara Meydan eserini istiyorum. Bu eser sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. İslam davası için çabalayan tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Aşk ile Yaradan'ı anarız. Her nefeste aşk ile...
0: Şanlıurfa'dan Emine Polat adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Jine Dava İslami eserini istiyorum. Eser size, aileme ve Ekiz'deki kız medresesine gelsin. Ayrıca özel bir çocuğum var, dua istiyoruz demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Şanlıurfa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sedat Uçan'dan güzel bir eseri geride bıraktık. Sırada Hasan Dursun olacak. Nefsime Seni dinleyeceğiz. Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Elin bir trafik kazası sonrası 10 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Ayrıca dinleyicimiz bizlerden Hicabi Karakuş'tan bir eser istemişlerdi. Maalesef istemiş olduğu sanatçının eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki eserlerimiz bizden de kendilerine armağanımız.

Adana'dan İzzettin Baykal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Adil Avaş'tan Koşun Çocuklar eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Anarız her nefeste aşk ile Yaradan'ı anarız. Edem erkana bağlıdır. Şanlıurfa'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar demişler, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizlerden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Selametle kalın demişler. Merve Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinletmiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden sizlere armağan olsun.

Hasan Dursun'dan güzel bir eser dinleyelim. Öncesinde iletişim hattımızı bir kez daha aktaralım. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 no'lu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şu an saatlerimiz 10.50'yi göstermekte. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edeceğiz. Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden "Müslüman bu ne cemaat" eserini istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer veriyoruz. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Değerli dostlar, 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımızı Aksi FM'de gerçekleştiriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim.

Diyarbakır'dan Rıdvan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selam olsun iyi insanlara, selam olsun Filistin'e, Lübnan'a, İran'a selam olsun. Dava uğrunda davasından vazgeçmeyenlere selam olsun. Diyarbakır'a demişler, selam ve dua ile kalın. Ve kaleminden güzel bir söz de bizlerle paylaşmışlar, iyi insanlı olmak adında. İyilerle yürüyün çünkü insan zamanla yanındakine benzer. Temiz kalmak istiyorsan temiz insanlarla dur. İnsan rengini çevresinden alır. Kiminle sustuğun, kiminle güldüğün belliyse kim olduğun bellidir. İyiler çoğalsın diye değil, kirlenmemek için iyilerle birlikte olun. Paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar sevgili Aksu FM ailesi. Teşekkür ediyoruz. Bazı sesler kulağa değil doğrudan kalbe dokunur. Ezgileriniz kalplerden çıkıp kalplere dokunuyor. Allah razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel mesajlarınızla bizleri memnun ettiniz. Mesajının devamında sıradaki ilahi canım anneme, babama ve kıymetli kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Rabbim ailelerimizin muhabbetini daim, hanelerimizi daim huzurlu eylesin. Anne babalarımıza sağlık ve hayırlı ömürler, kardeşlerimize de sevgi ve bereket nasip etsin. Tüm dinleyenlerin dualarını kabul eylesin demişler. Bu güzel dualarına amin diyoruz. Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki güzel ilahilerimiz, ezgilerimiz bizden de kendisine ve tüm sevdiklerine armağan.

Safiye Bera Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bizlere armağan etmişler Zeynep Abla'ya ve tüm değerli Aksi FM sunucularına sevgilerimle armağan ediyorum demişler. Rabbim hepinizden razı olsun, yar ve yardımcınız olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ayrıca kızım Meryem Gökçe'ye, arkadaşım Mina'ya, anneme, Filistin halkına, İslam ümmetinin onuru için mücadele eden tüm mücahitlere armağan ediyorum. Son olarak selam ve duayla kalın demişler. Güzel mesajlarından ötürü Safiye Bera Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özelde kendisine. Minik kızı Meryem Gökçe'ye ve kıymetli annesine armağan ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kurup solan sen olursun. Bir kez daha paylaşmak istiyorum. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kuruyup solan sen olursun. Malik bin Dinar'ın dualarından biri şuydu: Allah'ım sen salihleri ıslah ettin, bizi de ıslah et ki salihlerden olalım. Bu güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Sıradaki ilahi tüm Müslümanlara ve hicrette olan değerli abilerime. Ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve duayla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Adil Avaz'dan Koşun Çocuklar eserini dinledik. Sıradaki eserimiz yine Dava İslami eseri olacak. Şanlıurfa'dan Emine Polat Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizle sizlerle birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Hemen devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Fuat ve Fadile Kınar kardeşler bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini ilerisini çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, dedemiz Reşit'e, anneannemiz Belma'ya, yanımızda olan ninem Halide'ye, yengem Fatime'ye, Halime yengemize, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e ve sizlerle Aksi FM ailesine, Çare FM ailesine, dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle bir hadisi şerif paylaşmışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan Deli Deli Oldum eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Hikmet Şahin ve özelde minik Yusuf Selahaddin armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu eseri yer vereceğiz. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Muhabbetname'de birlikte elimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Hasan Bayar'dan Deli Oldum eseri olacak. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sizlerden Abdullah Akbulak'tan Çağırıram Dost eserini istiyorum. Bu eser sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında bilmelisiniz ki sesiniz boşlukta kaybolan bir seda değil, uzakların yalnızlığına sızan, kırık kalpleri onaran ilahi bir dokunuştur. Kelamınız daim olsun. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel mesajınızdan ötürü. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu güzel esere yer vereceğiz.
1: Sabır şükür özümüz, tatlı dildir hep sözümüz. Hakka döne.
0: Şanlıurfa'dan Abdülvahap adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu an yolculuk yapıyorum, sizi dinlemekteyim demişler. Hayırlı yolculuklar. Sıradaki parçayı İkizce Medresesi'ne, Recep Seyda'ya, Abdullah Zengin'e, İbrahim Güven'e, Umut Kervanı çalışanlarına ve Hamur Kesen Medresesi'ne gelsin. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri çok değerli arkadaşlar armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Sırada Abdullah Akbulak olacak. Çağırıram dost eseğini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Bismillah Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehit Resul Eseri'ni rica edecektim. Eseri özelde hürmetle ellerinden öptüğüm ve selamlarımı gönderdiğim Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lami ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çay FM ailesine ve tüm Yusufi abilere ve ailelerine, gurbette ve muhaceratta bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, özelde Rukiye Gezer ablamıza, tüm dinleyicilerimize, anneme, babama ve tüm Müslümanlara gelsin Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ahlakın güzelliği, rızkın helali, dünyanın saadeti, ahiretin cenneti, Peygamber Efendimizin bereketi ve şefaati bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun demişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Batman'dan Leyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan ey sevgili eseğini istiyorum. Bu eseri kıymetli aileme armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Kayseri'den Ayşegül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Murat Belen'den Aşkınla Yanmak gezisini istiyorum. Abim seni çok seviyorum, beni unutma demişler. Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Abdullah Akbulak'tan güzel bir eser dinleyelim. Çağırıram dost eseri. Buyurun efendim.

Abdullah Akkulak'tan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Şehit Resul eseri olacak. Bismillah Nuriye II. adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Kendileri için birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan Ninem Fatime, Ninem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Muz İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin Necmettin, son olarak Edirne'de olan Ninem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas ve Seyful İslam armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yine Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli ninelerim Fatime ve Halide'ye, hicrete bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmettin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme ve babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Fatime Hanım, Allah razı olsun. Bizler de selam ve muhabbetlerimizi sizlere gönderiyoruz. Hayri Nisa Hanım Batman'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Nurullah Kuray'dan herhangi bir eser istiyorum. Eser yanımda olan anneme, babama, kız kardeşlerime, ayrıca Aksefem ailesine ve çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli gönül dostları 0552 334 93 70 nolu numaradan varsa son mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eseri olacak. Ayşe Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Gelen son mesajlarınızı aktaralım. Diyarbakır'dan Saliha Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki tüm eserleri İslam alemine armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Rüveyda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim aileme ve sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Allah sizlerden razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz cümlemizden inşallah. Batman'dan Eda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Eser başta şu an direnişte olan Filistin'de mücadele veren Müslüman kardeşlerime gelsin. Ayrıca Aksi FM dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Son bir mesajımız daha var. Hemen aktaralım. Van'dan Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Maher Zain'den herhangi bir eser istiyorum. Eser çok sevdiğim anneme, babama, canım aileme gelsin. Ayrıca tüm dinleyicilere gelsin. Tüm radyo çalışanlarına gelsin. Dualarla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım. Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk atan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkçe lisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saate tekrar görüşmek duası ile hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 346, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: ateşte yeşeren umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 7. bölüm.
2: Benimle görüşmene neden izin veriyorlar? Bu kolaylığı niye sağlıyorlar diye sordu Muhammed. Salim, Muhammed'in zeki olduğunu biliyordu. Ona gerçeği söylemesi kendi faydasına olacaktı. Dinle kardeşim. Bu görüşmelerde benim amacım yalnızca ailemden haber almaktır. Onlar da kolaylık sağlıyorlar. Çünkü onların da bazı amaçları vardır. Senin getirdiğin haberleri onlar da duymak isterler. Zamanla seni de örgüde kazandırma niyetindedirler. Sana açıkça söylüyorum. Fakat ben hiçbirinizi bu zorluklar içerisinde görmek istemem. İnsanın öz kardeşi kadar kendisini anlayacak ve kendisine yardım edecek kimsesi yoktur. Yine de tercih senin. Senin bu şeylere karşı olduğun belli. Sen Ana ile Zehra'ya bak, onlar sana emanet. Ali abi operasyonlara çıkıyor. Korkuyorum. Yani bir gün onunla karşı karşıya gelirsek ne yapacağım? Ah, bu dünyanın bize yaptığı. Salim kendisine bir küfür savurdu, durdu. Muhammed gözlerini abisinden ayırmadan sordu çünkü abisinin yüzündeki ifadeleri de görmek istiyordu. Sana şunu soracaktım abi. Hacı Mustafa'nın olayında sen var mıydın? Salim kafasını eğdi. Birden hüzünlüymüş gibi sustu. Söyleyeceklerini zihninde tartıp konuştu. Hacı Mustafa'nın olayını ben de duydum. Onun için çok üzüldüm. Emin ol ki ben o olayda yoktum. Benim maceramın bütününü bilmiyorsun. Ben Adana'dan direkt dağa çıkmadım. Örgütte bir rehber eşliğinde Kuzey Irak'a geçtim. Kampta 6 ay boyunca eğitim gördüm. Yani ben 2 hafta önce buraya geldim. Bu bölgenin insanlarını tanıdığım için beni buraya verdiler. Benim o olayda alakam yok. Olayı yapanları tanıyorum. Kış mevsiminde bazıları kamptaydı. İçlerinden beni tanıyanlar vardı. Buraya ulaştığın gibi Hayri Ağa'nın haberi olmuş. İçimizde ajanlar var. Bu tür şeylere engel olmak çok zor. Bir sene yapacak. Size bir şey yaptı mı? Pek bir şey yapmadı. Askerlerle beraber geldi. Evi alt üst edip seni aradılar. Sonra da anneye dipçikle vurdular. Muhammed abisine nasıl bir yanlışın içine düştüğünü anlatmak için öyle konuştu. Vay, ben onun ciğerini parçalayacağım. Ben daha çıktım ki size karışmasın. Fakat görüyorum ki bu sefer devletin gücünü almış gelmiş. Adamlar senden daha zeki çıktılar. Demek ki her zaman sadece akıl yürütmekle iş olmuyor. Hayri Ağa'yı boş verelim. Sizin grubu komite eden kim? Botan diye biri. Hacı Mustafa'yı şehit eden o sıska adam mı? Yavaş konuş, dedi Salim. Etrafına bakındı. Onların kulağına gider. Botan seni iyi tanıyor. Hacı Mustafa olayında sorun çıkarmışsın. Onlar geçmişte kaldı. Peki Botan niye Hacı Mustafa'yı şehit etti? Muhammed bu olayın peşini bırakmıyordu. Israrla soruyordu. Ben de nedenini tam olarak bilmiyorum. Henüz yeni geldim. Ben sorduğumda ajan olduğu için öldürdüklerini söylediler. Kimin ajanıdır onu da bilmiyorum. Geçenlerde biriyle nöbet tutarken birinin ölümüne karar verdiklerini de ajan diye gösterip öldürdüklerini söylüyorlardı. Müslümanları öldürüp sonra ajandı diyorlar. Her şeyleri yalan hile üzerindedir. Bunlara nasıl güveniyorsun? Peki o gençler ne için babalarının suçu nedeniyle öldürüldüler? Salim sorular karşısında terliyordu. Bir düğmesini açtı, yüzünü kırıştırıp konuştu. Mecburen bu işe girdiğimi biliyorsun. Bunu geçiyorum. O gençlerin öldürülmesine gelirsek işin içinde çok neden olabiliyor. Korucu çocuklar olduğu için söylüyorlar. Ama ben sana şu ana kadar hiç duymadığın şeyleri anlatayım. Ondan sonra da kendine göre değerlendirme yaparsın. Ne kadar karışık şeyler döndüğünü de görürsün. Ben kamptayken buraları çok iyi bilen militanla tanıştım. Hem de babanın öldürülmesine şahit olan

0: Onun dediğine göre o ve üç arkadaşı bu bölgeye gelen ilk militanlarmış. Keyif için gelmişler. Bölgenin konumunu incelemişler. Buranın halkını tanımaya çalışmışlar. O zamanlar nahiyede karakol bile yokmuş. Onlar da nahiyede Celal Ağa'ya misafir olmuşlar. Celal Ağa zengin, hem de dükkanı var. Onlar da gıda ihtiyaçlarını ondan karşılamaya başlamışlar. Aralarında böyle bir ticaret ilişkisi olmuş. Celal Ağa tam bir güven kazanmış, ne de olsa işler menfaatine geliyormuş. Onlara satış yaparak ceplerini doldurmuş. İlk zamanlarda topladıkları parayı Celal Ağa'ya teslim etmişler. Anlayacağın Celal Ağa tam bir mürted örgütün adamı olmuş. Bu yüzden babamızla da arası bozulmuş. Baba ile Hacı Mustafa olan bitenden haberdarmış. Bir gün mürted örgütün adamları Celal Ağa'ya bir çanta dolusu para bırakıyorlar. Güya o da emaneti almış. Gel zaman git zaman nahiyede karakol yapılacağına dair haber almışlar. Celal Ağa dengelerin değiştiğini fark etmiş. Tehlikeli tarafı terk etmiş, güçlüden yana olduğu için sırtını devlete dayamış. Diğer taraftan da bir taşla iki kuş vurmuş. Hem o paraya el koymuş hem de karakol inşaatını almış. Tabii saf değiştirince bizim babaya koşmuş, bu fikirlerini ona da açmış. Akılınca babayı da bu plana dahil etmek istemiş. Baba, şeytani fikirli olan bu adamdan uzak durmuş. Celal Ağa kalmış ortada. Bir gün evine gelen militanı hemen bağlamış, o militan da yeni hiçbir şeyden haberi yok. Celal Ağa onu götürüp ilçede teslim etmiş. Yetkililerin gözüne girmiş. Hem onun için ödül almış, hem de çanta dolusu paraya el koymuş, hem de karakolun ihalesini almış. Yani turnayı gözünden vurmuş. Şimdi taşlar yerine oturuyor değil mi? Bizim babanın niçin öldürüldüğünü anlıyorsun. Celal Ağa oyunları çıkmasın diye babayla sürtüşmüş. Kavgalar çıkarmaya başlamış. Hatta babayı terörle işbirliği ediyor diye suçlamış. Baba da adamın bu fenalığından kaçmak için şu anki köyümüze gelmiş. Yine de kurtulamamış. Celal Ağa bizim Hamdi amcayı doldurup durmuş. Güya o çanta dolusu para babadaymış. Hem o amca da bizim gibi kafasız biri ya. Onlara inanmış, babanın yakasını bırakmamış. Tahmin ettiğin gibi babayı hem o amca vurmuş. Muhammed inanamıyordu. Abisi neler anlatıyordu? Salim'in sözünü kesti. Bu kadar kesin olduğunu nereden biliyorsun? Babayı vuranı kimse görmemiş. Hem o amcanın vurduğunu da söylüyorsun. Bu tahmin mi? Hoşumuza gitmese de gerçek böyle. O militan bizzat kendisi bu olaya şahit olmuş. Adamın dediğine göre onlar da sürekli Celal Ağa'yı izlemişler. Haber almışlar ki Celal Ağa nahiyeden ilçeye gidiyormuş. Köprü uygun yer ya, orada mevzeyi yapmışlar. Onların derdi paralarını alıp Celal Ağa'yı öldürtmekmiş. Bakmışlar ki Celal Ağa'nın arabası duruyor, onlar da beklemişler. Silahlı biri arabadan inip ağaçların arasında gizlenmiş, Celal Ağa'yı ele geçireceklerini düşünürken Celal Ağa köprünün bu tarafına geçmeden geri gitmiş. Onlar bu kez silahlı adamı izlemişler. Aradan birkaç dakika geçmeden ilçeye gelen minibüs orada durmuş. Ne olacak diye beklemişler. Salim daha fazla dayanamadı. Gözleri yaşardı. Sonrasını Muhammed'e tahmin ediyordu. O da dolan gözlerini sildi. Ondan sonrasını anlat dedi Muhammed gözlerini abisinden saklayarak. Sonra baba arabadan iniyor dedi Salim. Gözlerini yeniyle tekrar sildi. Baba elinde ötüberiyle yola koyuluyor, üzerindeki beyaz gömleği ve siyah yeleğiyle. Minibüs orayı terk eder etmez bir silah patlıyor ve baba işte o anda baba düşüyor. Hem o amca titreyerek gizlendiği yerden çıkıyor. Deli gibi sağa sola koşuyor. Sonra babanın cesedi başında oturup ağlıyor. Ahmaklığını anlamış, pişman olmuş. Ahmak amca. Militanlar ortaya çıkıp onun yanlarını alıp oradan uzaklaşmışlar. Onu Akdağ'daki mağaraya götürmüşler, orada sorgulamışlar. O da her şeyi anlatmış. Öldürdüğü kişinin abisi olduğunu söylemiş yani. Tabii onun anlattığı şeyler örgütün umurunda değilmiş. Onlar da bu işte kendisine göre bir hesap yapmışlar. Hem amcaya çanta meselesini anlatmışlar. Hem amcanın durumunu artık sen düşün. Mürted örgüt Celal Ağa'ya haber salmış. Hem amcanın ellerinde olduğunu, gerçeği ona söylediklerini ve onu bıraktıkları anda gidip her şeyi ilçe savcılığına anlatacağını söylemişler. Ama paralarını geri vermesi bir de ceza olarak bir kamyon dolusu gıda getirmesi takdirinde hem o ağayı ona teslim edeceklerini belirtmişler. Celal amcanın hemen etekleri tutuşuyor. Bir kamyon dolusu gıda gönderiyor, sonra para teslimi için yine de köprüde buluşuyorlar. Celal ağa kendisi geldi. Adamları parayı getirirler, hem o amcayı teslim alırlar. Her iki taraf da istediğini alır. Hem o amcayı hemen oracıkta köprüden atıveriyorlar. Bütün o gizemli söylentiler de bu meseleden çıkmış. Kardeşim, gerçek bu. Ben Celal Ağa'yı boşuna vurmamışım. O herifi temizlemekle çok şey yapmışım. Muhammed tıkanan boğazıyla, biz cahil kaldığımız sürece, İslam'dan uzak kaldığımız sürece bunlar hep yaşanacak. Sonu da gelmeyecek. Mürtet örgüt hak, hukuk, adaletten bahsediyor fakat gerçekte sadece çıkarlarını düşünüyor dedi Muhammed. Dolu dolu gözlerini semaya dikti, ellerini açtı. Allah'ım sen merhametlisin. Biz ağacı, bize doğru yolu göster. Bu halkı bu zulümlerden kurtar diye dua etti. Ben mürtet örgütten pek anlamam kardeşim. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım onu da bilmiyorum. Bilmediğim bir yola girdim. Ali abi belki haklıydı ve belki de anne de haklıydı. Çıkışı olmayan bir yola girdim. Ya bu dağlarda öleceğim ya da... Öteden bir ıslık sesi konuşmaları böldü. Muhammed abisine umut vermek istercesine her şeyin bir çözümü vardır dedi. Zamanım doldu kardeşim. Karanlık basmadan yola koyulmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Bir süreliğine bu taraflarda olmayacağız. Evdekilere iyi bak. Benim de sana anlatacaklarım vardı. Sonra kardeşim.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 7. bölümü dinlediniz.

kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir

0: Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakâr eş Hatice-tül Kübra yok. Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kâbe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e. Ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah. Semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştür? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi. Bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin, varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Büyük şehrin büyük radyosu Vuslat FM.

haydi bir kez daha vur sineme yiğidim. Kanın şahit, Ahmet şahit, melekler şahit olsun. Haydi tut elimi yiğidim, tut elimi Vuslat bahçesine varayım. Şehadet aşkıyla ben de coşayım. Rahman'a giden şu fani yolda ölümden ben de geçeyim. Dirilmek için son bir kez öleyim. Bizden selam sana. Selamlarımızı ilet yiğidim o güzel Resul'e. Bizleri burada hüzüne boğan öğrencin Yasin'e. Yasin'e. Dava arkadaşların Turan'a, Turan'a. Riyad'a. Cumaliye, Cumaliye, Hasan'a, Hasan'a, Hüseyin'e, Hüseyin'e, Mehmet amcaya, Mehmet amcaya, Abdullah amcaya, Abdullah amcaya, Fethiye, Fethiye, Cengiz'e, Cengiz'e, Abdülcelil'e, Abdülcelil'e, Muhammed Şerif'e, Muhammed Şerif'e, Ubeydullah'a, Ubeydullah'a ve bizleri yalnız bırakan tüm canlara, tüm canlara, tüm canlara yiğidim.

dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla...
2: Adana ilimiz için öğle ezanı.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
6: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir savcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Körfez'de gerilim devam ediyor. İran'ın son teklifi ABD'yi tatmin etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor."

0: yala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak, İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği, İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi. Ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu.
1: Trump öyle diyor. İran'dan buna cevap var. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir uyarısında bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. Milattan önce 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre, ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Tazlim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor, açıklamasında bulundu.
1: Lübnan'la devam ediyoruz. Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
0: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal

0: Askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
1: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı çevresine savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi. Söz konusu ülkeleri uyaran Garibabadi, Hürmüz'de ABD'ye destek çıkan gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını vurguladı.
0: Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bölgedeki güvensizliğin kaynağının hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası olduğunu ifade eden Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi. İranlı yetkili, Fransa, İngiltere ya da herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.
1: Şimdi de Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler, Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler, çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklarsa saha kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
1: İş gündemle devam ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
0: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
1: Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla son dönemde ard arda infaz düzenlemeleri yapılmasına rağmen tablo değişmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 verilerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 420.798'e ulaştı.
0: Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bu kişilerin 357.283'ünü hükümlüler, 63.515'ini ise tutuklular oluşturuyor. Cezaevlerinde 339.706 erkek, 16.284 kadın ve 1.293 çocuk hükümlü bulunuyor. Böylece toplam hükümlü sayısı 357.283 olarak kayıtlara geçti. Tutuklu statüsündeki kişi sayısı ise 63.515 oldu. Tutukluların 56.177'si erkek, 3.951'i kadın, 3.387'si ise çocuklardan oluştu. Cezaevlerindeki çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı toplamda 4.680'e ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli denetimli serbestlik istatistiklerine göre denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı 494.692 oldu. Bu kişilerin 232.966'sı denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kapsamında yer alırken 126.073 kişi adli kontrol kapsamında takip ediliyor.
1: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.
0: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında, Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları, 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, gündemindeki konuları görüşecek.
1: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik bir operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
1: Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları "Bağımlı olma, hür ol" sloganıyla kent genelinde uyuşturucuya karşı farkındalık çalışması başlattı. Stand, pankart ve afişlerle sürdürülen çalışmalar kapsamında 17 Mayıs Pazar günü saat 18'de Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek.
2: Kendimize zulmetmeyelim.
0: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
2: Kendimize zulmetmektir.
0: Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde "Bağımlı olma, hür ol" yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
3: Madde bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Cami yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla bağımlı değil hür ol diyerek yola çıktık.
1: Şimdi de Mersin'e gidiyoruz. Sırada sosyal içerikli bir haberimiz var. Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
0: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetim, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste, ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
4: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur. Sivil toplum örgütlerinin vazifelerinden birisi de budur. Toplum yararına bazı toplum yararına faydalı şeylerde bulunmak.
5: İhtiyaç sahibi olan aileler var, toplum var. Ondan sonra yetimler var. Ondan sonra öğrenciler var, medrese öğrencileri var. Biz istiyoruz bu çalışmaların imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerine razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
0: Mersinliler insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler. Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy, her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
6: Mağdur ailelerimiz ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Kermesimizde kantinüden ev yemeklerine, el işi ürünlerinden züccaciye ürünlerine, kıyafetlerden çocuk ürünlerine kadar birçok çeşidimiz mevcuttur. Elhamdülillah bunların hepsini halkımızın istifadesine sunulmuş durumdayız. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağınız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
1: Son zamanlarda yağan yağmur İstanbul barajlarını tam kapasite dolduramadı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaştı. Geçen yılın Mayıs ayına göre barajların doluluk oranı geriledi.
0: İstanbul'da bahar yağmurlarının ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de istenilen seviyelere ulaşmış değil. Son güncel verilere göre 10 Mayıs itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %72,02 seviyesine ulaştı. İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te %79,93 seviyelerinde seyretmişti. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların durumuna gelince, Elmalı Barajı 95,83 doluluk oranı ile birinci sırada geliyor. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı takip ediyor. Doluluk oranı en düşük olan baraj ise %43,5 ile Istırancalar oldu. Onu %45,45 ile Sazlıdere ve %56,11 Büyükçekmece Barajı oldu. İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan diğer barajların güncel doluluk oranları şu şekilde paylaştı. Alibey Barajı %66,63, Terkos Barajı %59,08, Kazandere Barajı %58,7, Pabuçdere Barajı %58,91. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar yüksek seyretse de İSKİ yetkilileri sürdürülebilir su yönetimi için İstanbulluları su tasarrufuna davet ediyor.
7: Sağmont, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağmont, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ
8: Umut sundu. Şimdi reklamlar.
7: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
8: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
9: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Doğru yerdesiniz.
12: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsa. Beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin.

bu gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: 4 ülkenin 1 aylık yakıtı kaldı. İran'a karşı başlatılan savaş, emperyalistlerin petrolü kontrol altına alma hedefinin tam tersine küresel ekonomiyi sarsan dev bir enerji krizine dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte dünya petrol akışı ağır darbe aldı ve ülkelerin yıllardır kriz günleri için biriktirdiği stratejik rezervler hızla erimeye başladı. Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke yakıt alarmı verirken, havacılık sektörü uçuş iptallerini tartışıyor, gıda fiyatları yükseliyor ve enerji piyasaları tarihi dalgalanmalar yaşıyor.
0: Türkiye Gazetesi.
1: İzmir'de şeftali zorbalığı. CHP'li Bornova Belediyesi'nin imar revizyonu bir mahalleyi ayağa kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildi. Vatandaşlar evlerimize çökülüyor, müteahhit baskısıyla mahallemiz rant alanına çevriliyor diyerek isyan etti.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Pavyon aracını özel için kaldırmış. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları ile iradeleri satın alınan delegeler sayesinde CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e benzer bir desteğin Uşak'ın uçkur düşkünü eski belediye başkanı Özkan Yalım tarafından da verildiği ortaya çıktı.
0: Milli Gazete.
1: İran silahlarını düşmana kilitledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleriyle düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: İsrail'den çöle gizli üs. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu tespit etmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.
3: Milat Gazetesi.
1: İran'dan net uyarı. ABD ve İsrail'in saldırdığı İran, ateşkes ve müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı ile ilgili uyarılarını bir kez daha yineledi. Listeleri güncelledik, ABD'ye uyan gemiler geçemez.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var.
0: Akşam Gazetesi.
1: Savaşın kazananı baronlar. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: İmamoğlu'nun casusluk davası başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye yetkililerinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargıladığı davanın ilk duruşması, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan duruşma salonunda görülmeye başlanıyor.
3: Karar Gazetesi.
1: Cüretinin sınırı yok. Uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeyi alışkanlık haline getiren Gazze ve Lübnan'da ateşkesi tanımayan İsrail'in Irak'ta yönetimden habersiz gizli bir askeri üs kurduğu iddia edildi. Bir çobanın tesadüfen fark ettiği skandal sonrası çıkan çatışmada bir Irak askeri öldü. Irak, ABD'yi suçlarken İsrail üssü boşaltmak zorunda kaldı.
0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakş olur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

sokakta, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati.

0: istekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: İnternaz başlar, kalkar duaya eller.
0: İstek saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli istek saati dinleyicileri, bir istek saati programıyla

Evet değerli dostlar, İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek programımız, birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz. Evet değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0-532-334-93-70. Efendim bildiğiniz gibi yayınımız 10 ortak radyo ile birlikte devam ediyor. Farklılığın güzel olduğunu düşünerek hafta içi her gün farklı bir şehirde bulunan kardeş radyomuz ile İstek Saati programımız yapılıyor. Hem işte programımızın yapıldığı illerimiz Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize misafiriz. Efendim bugün 11 Mayıs Pazartesi günü, güzel bir günden, sıcakların yavaş yavaş hissedildiği bir günden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. İstek Saati programımız başlıyor inşallah. Evet değerli dostlar, inşallah ilk eserimizle programımıza başlayalım. İlk eseri bizler sizler için belirledik. Ensar kardeşlerden Allah'ım Derim eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından programımız devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında WhatsApp üzerinden bizlere mesajlar göndermeye başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Evet dostlar, güzel bir eserin ardından bir iteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim WhatsApp'tan bizlere ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Ben Hazro'dan Miryan. Öncelikle gönüllere şifa olan bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu güzel günü ilahi vezgiler daha anlamlı kılıyorsunuz. Aldığımız her nefesin şükür, attığımız her adımın bir tefekkür olması duası ile sıradaki eserleri siz değerli ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine çok sevdiğim Dilan, Nurdeniz, Büşra, Sema, Nurşen ablalarıma, canım kardeşim Nisa ve Zeynep'e ve dualarında bizleri de unutmayan tüm mümin kardeşlerime hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demişler.

Esselamu Aleyküm demişler. Gaziantep'ten Hafsa kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şu anda fıstık bahçesinde çalışırken bile radyoyu cebimde taşıyorum. Grup Ümmet'ten Hikmet Kıyançı'nın seslendirdiği Şehit Şafii eserini istiyorum. Bu güzel eseri tüm radyo çalışanlarına, sevgili anne babama ve Müslüman kardeşlerimize hediye ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Hafsa kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Hikmet Kıyan Çiçek'in seslendirdiği Şehit Şafii eserini dinleyeceğiz. Ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattından bizlere mesajlar gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şu an sesimin ulaştığı tüm şehirlerdeki kardeşlerim bir dakikalığına da olsa telefonlarını alıp halkımızın radyosu olan Çağrı FM'e İstek Saati programımıza mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Programımızın anlık olarak canlı bir şekilde yayınlanan diğer programlarım, diğer radyolar Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM.

Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe bizlere ulaşmış efendim. Grup Hacagan'dan ille namaz eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Ayşe, Musab, Hifanur, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Lübnan, İran ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim için armağan ediyorum. Ortak yayın dinleyicileri ve çalışanlarına da armağan olsun. Selametle kalın. Allah'a emanet olun demişler. Güneşine bak, sen ruhunu bul. Hazreti Ömer kız kardeşinin evinde duyduğu Taha suresinin ilk 14 ayetinden derinden etkilenerek Müslüman olmuştur. Özellikle kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl. Sadakallahu azim. Taha suresinin 14. ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizimle. Selamünaleyküm demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini istiyorum. Kızlarım Betül ve Büşra Nur'a, eşime, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan olsun, dua eder, dua beklerim demişler. Efendim inşallah bir eser arası daha verelim. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.34'ü göstermekte. Güzel bir eser dinledik. Eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Efendim programlarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bu kufrera kirberberi, bu kufrera kirberberi.

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Şeyh Selahattin eserini istiyoruz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demişler. Selamünaleyküm demişler. Kayseri'den Mehmet Şükrü benzin bizlere ulaşmış. Allah'ım İslam ümmetini sarsılmaz bir ittifak ve vahdet içinde birleştir. Gazze'deki zulmü bu birlik eliyle durdur. Zalim İsrail'i ve destekçilerine kahrınla helak ile şafımızı, safımızı muzaffer, düşmanlarımızı darmadan

Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Melek kardeşimiz. Bizlere ulaşmış sıradaki eserleri anneme, babama, kardeşlerime, tüm Müslümanlara, Yusuf'u, abilerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Ecrin Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini istiyorum. Dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Katında beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin.

Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Musab Şanlı'dan Halil Ömer eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 WhatsApp hattına mesajlar göndermeye devam edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Zübeyde kardeşimiz. Bizlere ulaşmış Salih Gül'den Yusuf'un eserini istiyorum. Aileme, tüm dinleyicilere, peygamber aşıklarına, ortak radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler Mardin'den Ramazan kardeşimiz. Bizlere ulaşmış sıradaki eseri Cemre FM ve ortak radyo dinleyicilerine, çalışanlarına gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler efendim. Günah.

Selamünaleyküm demişler. Mardin'den İsmail bizlere ulaşmış efendim. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini istiyorum demişler. Tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler efendim. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet dostlar, halkı halka çağıran radyoda Çare FM'desiniz. Hem saatlerimiz 14.58'i göstermekte ve güzel bir esen ardından birlikteliğimiz aynı güzellikte devam ediyor inşallah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numaramıza mesajlarınız geliyor. Allah razı olsun, her yerden katılımınızı görüyorum. Gaziantep'ten, Bursa'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den mesajlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun. Bana Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demişler. MS hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa nasip etsin inşallah kardeşimize. Emrullah Ercan kardeşimiz. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir demişler. Allah razı olsun. Selamun aleyküm demişler. Bursa'dan Agil kardeşimiz bizlere ulaşmış. Sıradaki eserler Siirt'teki anne ve babama, tüm Müslümanlara ve Çağrı FM ailesine armağan olsun. Dua eder, dua beklerim demişler. Rabbimizin rızası kıldığımız namazda içten edilen bir duada gizli olabilir. Ama biz çoğu zaman bunu kaçırıyoruz. Ertelediğimiz namazlarımız, tövbelerimiz, hiç yapmadığımız veya geciktirdiğimiz dualarımız var. Oysa hatırlamamız gereken bir gerçek var ki bir gün Allah'ın huzurunda duracağız.

Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Bilal Güler'den Helbeste Azadi eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 15.10'u göstermekte ve bizlere göndermiş olduğunuz mesajları inşallah okuyalım. Selamünaleyküm demişler Adana'dan İzzet, bizlere ulaşmış efendim. Umut Mürare'den Güller Açmasa da eserini istiyor. Mesela tüm Müslümanları, Yusuf abileri, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altınkaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Kızıltepe'den Rümeysa, Mustafa Altıntop'tan Nabebra eserini istiyorum. Tüm Cemre FM dinleyicilerine ve biricik yeğenime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve Enbiya suresinin 35. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar. İnşallah bunu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Sadakallahu'l-azim.

Selamünaleyküm demişler. Bir dinleyicimiz bize ulaşmış. Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini istiyor. Mesela radyo başındaki dinleyicilere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Yusuf Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Çınar ailesine gelsin demişler efendim. Evet değerli dostlar, Grup Mavera'dan Müslüman olmak eserini dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Eder dostlar, inşallah hızlı bir şekilde bir eser arası daha verelim. Biraz önce kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Mustafa Altıntop'un seslendirdiği Nabe Bre eserini dinleyeceğiz. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.

Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Bu saatlerde programımızı kaçırmıyoruz. Grup Demin Kalk Ey Ümmet eserini istiyorum. Bu Ezgi Radyo çalışanlarına, aileme ve ümmetin her ferdine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Esra kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Sizleri severek dinliyoruz. Sesiniz bizlere çok iyi geliyor. Bilal Güler'den herhangi bir eser istiyorum. Bu eseri radyo ekibine, anneme, babama ve bütün Müslümanlara hediye ediyorum demişler.

Selamünaleyküm abi demişler. Bursa'dan Ahmet kardeşimiz bizlere ulaşmış. Aleykümselam Özcan Atsat'tan cihana can veren biziz eserini istiyorum. Dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demişler.

Selamünaleyküm demişler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Muhammed Emin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Hamza'ya zaman eserini istiyorum. Tüm iş arkadaşlarıma ve ümmetin mazlum sesini duyup onlara kol kanaat gelenlere kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah Arman olsun ve selam demişler. Ve bir dua paylaşmışlar. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren mübahit kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal, bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Hüsna, Diyarbakır cezaevinde bulunan oğlum Deniz'e şehitler kervanı anlatacağım var ezgisini armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm. Ben Bünyamin Örük, Diyarbakır Çınar'dan yazıyorum. Bilal Güler'den Yahya Asim var eserini istiyorum ve annem babama, abilerim, ablalarıma ve değerli abim Seyfül İslam, Kınaya ve şehit rehbere, biricik yeğenime, Beraya ve tüm Örük ailesine, tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Bursa'dan Mehmet, sıradaki parçayı bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum demişler efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti ve Allah'ın yanında ne kadar güzellikler varsa siz radyo çalışanları ve Filistin'de zulüm altında direnen bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah demişler. Yusuf Can'dan Ey Ölüm eserini rica edecektim. Bu eserim sizlere ve ailenize, radyo çalışanlarına, anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailene. Rabbim Yusufi abilere hayırlı bir kapı açsın. İnşallah tez zamanda onların ailelerine kavuştursun. Filistin'de ve zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Emine Öner kardeşimize, Nadire ablaya, Fatma ablaya, Zeynep ablaya ve bütün Müslümanlara armağan olsun. Dua eder, dua beklerim demişler. Batman'dan Rukiye Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Selamünaleyküm demişler. Ben Gaziantep'ten Muhammed Taş, Grup Ümmet'ten Hamza'ya zaman eserini istiyorum. Bu eseri Yaşar Kel, Talat Kılınç, Halil Akkuş arkadaşlarıma, bu zamanın Hamzalarına ve tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Eşref Ziya'dan Kullara Kul Olmayız ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler.

Evet dostlar, bugün bizleri mesajlarla, isteklerle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum, isteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal etsinler. Bugünkü son eserlerimiz de bizlerden, inşallah öncelikle eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimize, sonrasında tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, mini kızım Amine'ye, haseten değerli hocam, genel yayın yönetmenimiz İbrahim Erdoğan'a ve ailesine armağan olsun.

Dua ibadetin özüdür. Hadisine binaen Rabbimizin bizlere nefes almayı bahşettiği, yeni güne yeniden uyanabilme nimetini verdiği için şükür etme hasebiyle bol bol dua edelim inşallah. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Peygamber Efendimiz özellikle ismen duayı çok tavsiye ediyor. Ben aciz bir kardeşiniz olarak da dualarınıza talibim. Dua ederken bizleri de unutmayın. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine Filistin halkının bir an önce feraha ve felaha kavuşmasını nasip eylesin. Filistin'e zaferi nasip eylesin. İsrail'in çöküşünü, kahroluşunu bizlere görmeyi nasip eylesin. Tüm Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Bizleri darlıktan, acizlikten, sıkıntılardan kurtarsın. Kalbimize ve gönlümüze huzur ve iman nasip etsin. Dünya ve ahirette her işimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Şafii ismi hürmetine tüm Müslümanlara, annelerimize, babalarımıza, abi ve ablalarımıza şifa nasip etsin. Amin, amin, amin diyoruz. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki İstek Seyahati programında buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstek Saati sona erdi efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

bir tebessümüne goncalar hasret. Yokluğun akla ziyan, aleme dert. Hangi bir zamana kadar sefer? Menzilim sensin ya, bitmez ki. Uğruna canlar fedadır nazlı yar. Hani sana vasıl olan bahtiyar? Hayat seninle hoş.

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız, dükkanlarınız, çalışma ortamlarınız huzurla dolsun. İşleriniz kolay olsun. Rabbim cümlemizi rızasına eriştirdiği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz bir gün Müslüman hanımlara hitap ederek dedi ki, ey Müslüman hanımlar, hiçbir komşu hanım bir koyun paçası dahi olsa komşusuna vereceğini küçük görüp vermemezlik etmesin. Koyun paçası dahi olsa diyor Allah'ın Resulü, bunu küçümsemesin, hediye etsin, ikram etsin. Komşu hakkı çok önemli. Cibril bana o kadar komşu hakkını tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannetti. Yaptığı çorbanın suyunu fazla koymayı ve komşusuna ondan ikram etmeyi öğütleyen Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifinde de bir koyun paçası hediye etmek adet olmadığı için burada hediye edilecek şeyin azlığı bir mübalağa şeklinde ifade edilmiş. Yani ne kadar küçük ve az olursa olsun komşular arasında hediyeyi alıp vermenin ihmal edilmemesi bizlerden isteniyor. Hadis-i şerifteki tembih, hediye veren komşu kadına yönelik. Az bir şey de olsa sadaka vermeyi teşvik, azımsayarak küçük bir şeyi vermekten geri durmamak önem taşıyor. Hadislerde bizlere bu vurgu yapılıyor. Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası dahi olsa komşusunun hediye ettiği şeyi küçük görmesin. Yani bana bir paçayı mı layık görüyor demeyecek. Şu kadar şeyi mi layık görüyor demeyecek. Bundan dolayı komşusuna müteşekkir olacak. Hediyede ölçü verilenin ihtiyacı ya da arzusu değil, verenin imkan ve cömertliğidir. Az veren candan, çok veren maldan denilmiştir. Dostum beni ansın da, isterse soğan kabuğu ile ansın sözü de hadisteki ölçütün bizim kültürümüzdeki tezahüründen

ibarettir. Komşular arası ilişkiler çoğu zaman hanımlarca yürütüldüğü için hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekiliyor. Hiçbir iyilik küçük görülmemeli. Azımsandığı için ihmal edilecek iyilik ve hayırlar sonuçta büyük kayıplara vesile olur. Çok küçük ve basit şeylerle iyilik ve hayır işlemek mümkündür. Komşular arasındaki ikramlar başlı başına birer iyiliktir. İyiliği küçük görme daha çok insanların maalesef sıkça maruz kaldığı bir durumdur. Oysa en küçük bir iyilik dahi küçümsenmemeli, küçük görülmemeli. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. El-İmanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten fe efdaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anit tariq vel haya'u şubetun minel iman. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede bir benzetme vardır. Güzel söz kökü yerde, sabit dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Hadis rivayetlerindeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren kitaplar da geliştirilmiştir İslam tarihinde. Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı bu kitaplar cümlesindendir. İmanın şubeleri ile ilgili genel çerçeveyi belirtiyor hadis-i şerif ve ilgi çekici bir çizgi koyuyor önümüze. La ilahe illallah demekten yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünyanın ayrılmazlığını ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İkrarın en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğu belirtiliyor. Yoldan eziyet veren şeyleri gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, diğeri yoldan bir taşı kenara iteklemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde bu kadar belli ve veciz bir şekilde ortaya konulabilir. Yoldan insanlara eziyet veren maddi manevi engeli kaldırmak. Trafikte özellikle kul hukukuna riayet etmek. Günümüzde insanların çok ihmal ettiği bir durum. Kırmızı ışığa uymak. Trafik ihlalinden sakınmak. Korna çalarak insanları rahatsız etmemek. İnsanları sıkıştırmamak. Bütün bunlara dikkat etmek de elbette imanın şubeleri cümlesinden değerlendirilecek hususlardandır. Utanma duygusunun dahi imandan bir şube olduğunu hadis-i şerif bizlere hatırlatıyor. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelir. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası vardır. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu nedenle de din işi, dünya işi gibi ayrımdan maada insanlar her işlerinin Allah katında İslam noktaya nazarında bir değeri, kıymeti, harbiyesi olduğunu bilmek durumundadırlar. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir.
Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. Haya hayırdır, haya ancak hayır getirir. Haya, İslam ahlakının tezahürü. Her dinin bir ziyneti var, süsü vardır. İslam ahlakının, İslam dininin ziyneti, süsü de hayadır. Utanma duygusu, insanın bir hata, günah yaptığında yüzünün kızarması, mahcubiyet duyması. İşte bu insanın içindeki imanın bir alametidir. Haya ancak hayır getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir zaman bir adam yolda giderken susar. Bir kuyu bulur ve o kuyunun içine iner, su alır ve dışarı çıkar. Su içer. Bir de ne görsün? Bir köpek diliyle bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış der ve hemen kuyuya iner, ayağındaki o mestine suyu doldurur, o mesti ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Yüce Allah hoşnut olur ve o adamı bağışlar. Sahabiler derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da onlara yaptığımız iyilikten de bir sevap var mıdır? Derler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyururlar. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu, Allah'a hoşnut ettiğini Peygamber Efendimiz verdiği bu ilginç misalle ortaya koyuyor. Peygamber Efendimizin geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim metotlarındandır. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açık bir gerçektir. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm, Allah ve Resulü tarafından aktarılınca bizim için de geçerlilik kazanıyor. Buna şer'u men kablena, şer'un lena, izâ hassehu Allahu ve Resulü şeklinde ifade edilmiştir. Yani bizden önceki insanlar için anlatılan şer'i şerifte Allah ve Resulü tarafından vaz edilen hususlar bizim için de caridir. Peygamber Efendimizin verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları da normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet Efendimiz bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz etti, irşad etti ve her canlıdan dolayı, her ciğer sahibi canlıdan dolayı sevap kazanılacağını ifade etti. Bir hayvana dahi iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurdular. İslam'da hayır yolları çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Bineği olan, hayvanı olan ona eziyet etmesin. Şefkatle, merhametle muamele etsin. İşkence etmesin. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görür. Allah Teala iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı emreder. Kendisi de iyilik yapar. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. Rabbimiz bizleri iyilikten, kendisine itaatten ve kulluktan ayırmasın. Merhametten ayırmasın. İnsanlara karşı merhametli olduğumuz gibi hayvanlara karşı da merhametli eylesin. Bizlerden razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.

Doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdı. Çünkü ölmüştü. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içime. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki yaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış. Bunu çok sonra öğrendim. Ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzımdan kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü." Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları. Gözlerimde babamın donuk gözleri. "Ölmediler, ölmediler, ölmediler" diye bağırmak istiyorum. "Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez." Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im. Bizler de bir Filistiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yara ağlıyordu Hamza'ya, Gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.
6: Ne

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için bir takım öğütler indirdik.

0: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırçada sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba doğuya veya batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.
1: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا

O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler.

Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

Dini inkar edenlere gelince, onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki, susuyan onu su zanneder. Nihayet onun yanına varınca, su namına hiçbir şey bulamaz. Fakat Allah'ı bulur. O da onun hesabını tam tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür.

0: yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Baksana, göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar hep Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Bütün işler O'na götürülür. Hüküm onun kapısından çıkar.

Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de, onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı, neredeyse gözleri alıverecek.

Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.

Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

Çünkü niceleri, biz Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik derler de, sonra onlardan bir kısmı buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler.

0: aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Resulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün. Tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler.

Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendileridir.

Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, hay hay, baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

0: Senin kendilerine emretmen halinde hicret edeceklerine veya savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemine ne hacet, yemin etmeyin, sizden istenen makul bir itaattir. Elbette Allah, yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil Fason Dikim Atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.

0: radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim?
1: Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zeminde ilhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık

demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün 6 tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak, tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlemesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan İlmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak, aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak. Mesela diyelim ki aldık elimize bir meal, işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi, o büyük, büyük kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah. La ilahe'yi, ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben Kafirun suresinden okusam, illallahı da İhlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden yardım alsam o konuda. İşte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem. Yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam, inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi yine bununla alakalı, öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman, yani düşünün, mizan var, hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela. Ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem, emin olun o anlama adına verdiğim çaba, ki tefekkür işte budur zaten, o bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü, bakın, kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi, yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek, şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela, onun üzerinde biraz dursak, bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan, gelen rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden, mesela kışın arkasından gelen bahardan, baharın arkasından gelen yazdan, yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa, o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak, innehu vahid diyecek, muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü, bakın benim güzel kardeşlerim, imanı içselleştirmenin en önemli kodlarından birini şimdi öğreneceğiz. İmanı en iyi kavramış olan Efendimiz'den imanı öğrenmek, onun iman üzere yoğurduğu o güzel cemaat olan sahabenin iman anlayışlarını anlamaya çalışmak. İnanın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir iman meselesinde güzel ifadeleri var ki, insan onları anladığında Resulullah'ın dünyasında iman tasavvurunu kavruyor. Allah Resulü Allah'ı nasıl anlamış mesela ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş, o sahabede iman nasıl içselleşmiş. Yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan, mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hasan bin Malik gibi, mesela diğer sahabe efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi, mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavrarız ki, bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu, iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak.
Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada.

imanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı, böyle demek daha doğru, böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim, o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, imanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz. Ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa bu iman dediğimiz önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın tadına ve lezzetine vardırmış olacak. Rabbimizden niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizim hepimize o imanın lezzetini ve tadını alabilecek bir seviyeye kavuşturmuş olsun.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdullah Kavan, Doğru Haber. 80'li yıllardan günümüze nüfus planlaması. 80'li ve 90'lı yılları yaşayanlar iyi hatırlayacaktır. O yıllarda bir sağlık ocağına ya da hastaneye gidildiğinde hemen her duvarda aynı afiş dikkat çekerdi. Bir babanın sırtında çocuklarla dolu ağır bir küfe vardı ve baba bu yükün altında ezilmiş şekilde tasvir edilirdi. Bu görselle nüfus planlaması mesajı verilmekte, ikiden fazla çocuk sahibi olmanın aile için büyük bir yük olduğu düşüncesi işlenmekteydi. Nüfus konusunda dayatılan bu politikalar, yerli ve milli olmaktan uzak, küresel projelerin farklı ülkelere uyarlanmış haliydi. Oysa bu durum, bizim gibi birçok ülke açısından uzun vadede ciddi bir felaket senaryosunun habercisiydi. Nitekim 1980'li yılların Türkiye'sinde devlet, toplumun çekirdeği olan aile yapısını dönüştürmeye yönelik yoğun bir kampanya yürüttü. İnsanların kaç çocuk sahibi olması gerektiğine dair yönlendirmeler yapıldı. Uzun yıllar süren bu propagandanın sonucunda çok çocuklu aile modeli yerine iki çocuklu aile modeli toplumda yaygınlaştırıldı. Bugünse gelinen noktada yalnızca az çocuklu değil, çocuksuz aile modelinin de yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Türkiye'nin nüfus yapısında artık tehlike çanları çalmaktadır. Hatta nüfusun yaşlanması sorunuyla uzun yıllardır mücadele eden Avrupa ülkelerinin bile gerisine düşme riskiyle karşı karşıyayız. Avrupa ülkeleri bu sorunu aşabilmek için sistemli göç politikalarına yönelirken bizler de benzer bir tabloyu daha yoğun şekilde hissetmeye başladık. Nüfus istatistikleri meselenin vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 351 bin bebek doğarken 2025 yılında bu sayı 800 binin altına düşmüştür. Nüfus artış hızındaki bu ciddi gerileme uzun vadede toplumun yaşlanmasına, üretim gücünün zayıflamasına ve ekonomik dengenin bozulmasına yol açabilecek büyük bir risk taşımaktadır. Çünkü bir ülke için en büyük zenginlik genç, dinamik ve üretken bir nüfustur. Bununla birlikte evlenme yaşı yükselmekte, çocuk sahibi olma oranı ise her geçen yıl daha da azalmaktadır. Bu nedenle toplum olarak geleceğimiz adına ciddi çözümler üretmek zorundayız. Neyi eksik bıraktık sorusunu samimiyetle sormalıyız. Bugün nüfus artışını teşvik eden kampanyaların başlatılması önemli ve gerekli bir adımdır. Ancak yalnızca ekonomik teşviklerle ve doğum izninin artırılmasıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Bunun yanında evliliği ayakta tutan manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuk sahibi olmanın ve nesil yetiştirmenin kültürel ve inançsal boyutunun toplum hafızasında yeniden canlı tutulması gerekmektedir. Kalıcı çözüm sadece kısa vadeli ve lokal politikalarla değil, aileyi koruyan manevi dinamiklerin eğitimden sosyal hayata kadar toplumun merkezine taşınmasıyla mümkündür. Yarım asırdır aile yapısını zayıflatan anlayışların etkisi bugün daha net görülmektedir. Kendi öz değerlerinden uzaklaşan toplumlar ciddi sosyal ve demografik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle güçlü bir gelecek için aileyi, evliliği ve bunun harcı olan maneviyatı toplumun en temel meselesi haline getirmek zorundayız. Kenan Çaplık, Doğru Haber. Unutulan Gazze. Gazze'de sözde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes sürecinde ülkemiz de dahil birçok devlet garantör olarak yer aldı. Ancak Siyonist işgal rejimi tek bir gün bile bu ateşkese uymadı. ABD başta olmak üzere neredeyse bütün garantör ülkeler sadece Hamas'ın silah bırakmasını isteyerek artık Siyonist işgal rejiminin sürdürdüğü katliamları kınamaya gerek bile duymamaktadırlar. Gazze'ye yönelik bombalama ve katliam hiç durmaksızın sürdürülürken, açlık, susuzluk ve ilaçsızlıktan insanlar, özellikle çocuklar ölmeye devam ediyor. 3 yıldan fazladır Siyonist işgalcilere hiç sesini çıkarmayan İslam ülkeleri, şimdi de adeta el birliğiyle Gazze'nin sistematik bir şekilde yok edilmesi için Siyonist işgalcilere alan açmaya devam ediyorlar. Unutulan soykırım tekrarlanır diyordu rahmetli Aliya İzzet Begoviç. Bu kaçıncı katliam ve soykırımdır? Peşi sıra İslam ümmetinde uygulanıyor. Milyonlarca mülteci, yüz binlerce ölü ve yaralı yetmezmiş gibi tekrarlanan işgal ve katliamlarla yüz binlerce yeni mülteci yıkılmış yurtlarında acılar, yokluklar ve kimsesizlikler içerisinde ölüm sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar. Şimdi de İran ve Lübnan işgal ve saldırıların hedefindedir. Gazze'deki yıkım ve katliamın aynısı buralarda da sürdürülmekte, binlerce sivil insan öldürüldü. On binlercesi de yaralı, sakat ve ilaçsızlıktan, ölümden daha beter bir halde işkenceyle ölmeleri için operasyonel ve sistematik bir süreç dayatılmaktadır. Günlerdir Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan spekülasyonlar, ABD ve Körfez ülkelerin yalan ve kara propagandaları aslında Gazze'yi unutturma cambazlıklarından başka bir şey değildir. Bir taşla birden fazla hedefin vurulmasının amaçlandığı bu son süreçte, Müslümanların dağınıklığı, korkaklığı ve Siyonizme adeta teslim olmuş halleri, Siyonistlerin ve ABD'nin daha gaddarca saldırılar gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Dünya kamuoyu, Hürmüz Boğazı ve bu boğaz etrafında oluşturulan tartışmaları sürdürürken, Siyonist işgal çetesi Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bununla da yetinmiyor. Lübnan'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi katliam ve yıkımlarını çok vahşi bir şekilde sürdürüyor. Burada da Müslümanların tepkisizliği, korkaklıkları ve küfür cephesine yönelik teslimiyetleri düşmanların değirmenine su taşımaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Evet, Gazze'yi unuttuk. Gazze'deki açlıkları, katliamları, çaresizlikleri ve halen çadırlarda aç, susuz ölümü bekleyenleri de unuttuk. Yarın Lübnan'ı, İran'ı ve Yemen'i de unutturacaklar bize. Şii-Sünni, Arap-Fars ayrılığını körükleyecekler. Mezhepçilik fitnesini en üst seviyeye taşıyacaklar ve buna teşne on binlerce piyonu öne sürecekler. Ve Siyonist işgalciler kaldıkları yerden Müslüman kanı dökmeye devam edecek. Sözde Büyük İsrail için bütün İslam beldelerini ateşe vermekten çekinmeyen, hemen her gün bir ülkeye vahşi saldırılar düzenleyen işgal çetesi, hedeflerini gerçekleştirme yolunda kimi İslam ülke idarelerini piyon olarak kullanmayı sürdürmektedir. Bu sözüm ona İslam ülke idareleri de ihanetin en üst boyutunu zelil bir şekilde ortaya koymakta, açlıktan ölen çocukların çığlıklarını duymadıkları gibi işgal çetesinin direktiflerini yerine getirme bedbahtlığını da ortaya koymaktadır. Gazze'de çığlıklara sağır kesilenler şimdi de Lübnan'daki acı ve yıkımı duymak istemiyorlar. İran'daki yıkım ve saldırıları görmek istemeyenler, Sudan ve Somali'deki vahşetlere de sırtlarını dönmeyi tercih etmektedir. Ve kahhar olan Allah'ın bütün bunların hesabını göreceğini ve zerre miskal bir şeyin hesapsız kalmayacağını biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki zulüm ebedi olarak devam etmez. Er veya geç yok olmaya mahkumdur.
0: Sesli Makale. Sesli Makale. Sesli Makale.
2: Halkın ihyası, Hakkın rızası için.
3: Vuslat Efendim.

mahkumlar mahrum yaşarmış. Muhacirler sensiz kalmış. Zindanda nefes daralmış. Aşıkların sensiz keko. Kardeşlerin sensiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
2: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Mamak zindanlarında. Özgürlük ve insanlığın öldürülmek istendiği yerde. Tutsaklıkta o doğdu. Özgürlüğü ve kendini buldu. Şehit Hüseyin Kurumahmudoğlu. Allah yolunun bir neferi olarak canını İslam'ın yolunda feda etti. Aziz şehidin hatırasına, annesine, babasına ve dava arkadaşlarına bir vefa borcudur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatefm.com.tr.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 11 Mayıs. Günün ayeti. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Bakara Suresi 273. Günün hadisi. Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur. Günün sözü. Büyüklenen zenginden çekin. Zira lağım doldukça daha pis kokar. Nasır-ı Hüsrev. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, kadında aranan özellikler. Evlenilecek kadında birçok özellik aranır. Bunlardan en mühimi kadının dindar olmasıdır. Kadının dini zayıf ise erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder. Resulullah Efendimiz, bir kimse bir kadını malı, güzelliği için almış olsa hem malından hem de güzelliğinden mahrum kalır buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla evlenmek pek tabii daha makbuldür. İyi kadın, padişahın başındaki taç gibidir. Kötü kadın ise ihtiyar kimsenin üzerindeki yük gibidir. Ey Rabbimiz! Dünyada da ahirette de hasene iyilik ver mealindeki ayette geçen haseneden maksat, Hazreti Ali'ye göre dünyada saliha, iyi huylu kadındır. Dünyada cehennem azabı kötü huylu kadınla evlenmektir. Bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebiyle Allah-u Teala orada bulunanların dualarını kabul edip halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. Bir adam saliha bir kadına iyilik etse 70 kişiye iyilik etmiş gibi sevap kazanır. Evlenecek kimsenin eşinin kendisinden yaş, boy, mal, soy ve tahsilde aşağı olması şart değil ise de iyi olur. Geçim kolay olur. Dört şeyde erkek kadından üstün olmalıdır. Güzellikte, edepte, huyda ve takvada. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi cehennem yakmaz. Evlenecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse doğru söyleyen bir şahıs olmalıdır. Kıza garazı, düşmanlığı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır. Şu üç sıfat kadının iyi olduğuna alamettir. 1- Güzel huylu olmak. 2- Allah-u Teala'dan korkar olmak. 3- Kanaatkar olup Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmak. Günün duası. Allah'ım, sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyoruz. Allah'ım, sevgini bize canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Amin. Takvim yaprağından

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen ensarın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi. Tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Vuslat FM'i dinlerken bir an gelir, sizi sizden alıp insanlığın kulluğun miracına çıkarır. Bu kutlu yolculuğa gönlünüzle yürürsünüz. Aldığınız her nefeste varlığınızdaki hakikati keşfeder, içiniz içinize sığmaz olur. Ağlamaktan kendinizi alamazsınız. Korku, sevinç arasında kalbiniz, hep olmak istediğiniz yerdesiniz şimdi. Ve kendini unutursun. Vazgeçersin tüm her şeyden. Unutursun kendini, unuttuğun gibi. O anı yaşamak istersin, doya doya. Oradan ayrılmak, kopmak istemez, hep bunu yaşamak istersin. Bitmesin, bitmesin dersin. Sizi Allah'la buluşturur. Yeniden kavuşturur Vuslat FM. Öyle bir an gelir, çok sevdiğiniz, özlediğiniz birini ziyarete gidersiniz. Hasretiyle dolup taşmış yüreğiniz. Her an onunlasınız ama yine de hep özleniyor. Onun aşkını taşıyor gönüller. Ne mutlu, ne kutlu gönüllerdir. Her an gelecekmiş gibi beklersiniz. Bu ümitle yaşarsınız hep. Sesini duyabilmek, yüzünü görebilmek için canlar feda edersiniz kurban diye uğruna. Kokusunu çekersiniz içinize. Bir nefesten daha tatlı, daha leziz gelir size. O an başkalaşır, kendinizden geçersiniz. Zamanın durmasını ister, bu an hiç bitmesin dersiniz. Bir tek sizler değil, bütün alem hasret ona. İçinizdeki hasreti bilir. Sizi nebiler nebisiyle buluşturur. Yeniden kavuşturur Vuslat FM. Ve bir an gelir, sahabe ikliminde dolaştırır sizi. Bir bakmışsınız, onların arasındasınız. Çoğunu tanırsın simalarından. İçinden şu şudur, bu budur dersin. Bunu belli ederek her birini ayrı ayrı hayranlıkla seyredersin. Yüzlerindeki nura şahit olursun. İmanları ve teslimiyetleri seni senden alıp götürür. Allah'a ve peygamberlerine duydukları aşk vardır kalplerinde. Onlar için yaşadıklarına tanık olursun. Ve asr-ı saadetin ne olduğunu anlarsın. Onlardan, oralardan ayrılmak istemez, bu dünyaya dönmek istemezsin. Sizi onlarla buluşturur. Yeniden kavuşturur Vuslat Efendi.

sonra bir an daha gelir. Nurlara konuk olur, Üstad Bediüzzaman'ı ziyarete gidersin. O misafirlerini nasıl karşılar bilirsin. Nurları bir de ondan dinlemek ister, yaşadıklarına şahit olmak istersin. Bir zaman tünelinden yolculuğa çıkarır sizi. Kaldığı yerleri onunla gezersiniz. Nurların doğuşuna tanık olur, varlıktaki hakikati anlar, imanın ve kardeşliğin hazzını tüm benliklerinizde hissedersiniz. Ona talebe olmak ister, yanından ayrılmak istemezsiniz. Sizi üstad da buluşturur, yeniden kavuşturur Vuslat Efem. Öyle bir an gelir, unutulan ne varsa hatırlanır. Tamamlanır her eksik. Kopuk parçalar bir araya gelir. Özlenenler, yolu beklenenler, içindeki hasret ateşiyle yananlar, bir ah gibi küskün kalpler, terk edilen, vazgeçilenler. Hepsine, ama hepsine seslenir. Kucak açar, sevgisini paylaşır tek tek. Seslerine ses, yüreklerine yürek olur. Kimine omzunu, kimine gövdesini, kimine gönlünü verir. El ayak olur kimine. Tepeden tırnağa tek bir beden gibi, bir kardeşliğin kalbinde buluşturur sizi ve yeniden kavuşturur Vuslat Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans 101.1 Vuslat FM.

Sağumut, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Sağumut sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftanın başındayız. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri ekranlara getireceğiz. Öne çıkan başlıklarımızı arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. Malumunuz ABD, İran savaşında ne yazık ki müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme yok. Gelişmenin olmaması Türkiye'nin, İran'ın ve ABD'nin karşılıklı olarak bazı gerginliklerine de sebebiyet veriyor. İran'dan bir açıklama geldi. Fars Körfezi'nde bundan sonra vurkaç döneminin sona erdiğini, sabır döneminin sona erdiğini, artık direkt caydırıcı olacak saldırılarla karşılık verileceğine dair bir açıklama geldi. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Hakeza diğer İran meseleleriyle ilgili de detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'de ateşkes katliamları ne yazık ki engellemedi kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejimi ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Siyonistçe, barbarca, zalimce saldırılarını sürdürüyor. O günden bugüne yaklaşık 850, hatta 850'den fazla ne yazık ki Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Saldırılar devam ediyor, katliam devam ediyor. Ateşkesle ilgili ne yazık ki herhangi bir ortada ateşkese dair hiçbir şey maalesef yok ve bizim içimizde kan ağlıyor. Türkiye'de iç gündeme dair iki başlığımız var. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili bir açıklaması vardı. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Erdoğan. Darbe döneminin anayasasından kurtulmanın gerektiğini artık ifade etti. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız da kurban hareketliliği ile ilgili kıymetli izleyenler. Malumunuz artık 2 hafta gibi bir süre kaldı kurban bayramına. Çarşı ve pazarlarda da bir hareketlilik söz konusu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü töreninde konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin darbe dönemlerinin izlerini taşıyan anayasal yapıdan kurtulması gerektiğini belirterek sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını dile getirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü törenine konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni anayasa meselesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin anayasa tarihinde yeni bir sayfaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Yeni anayasanın devletle millet arasındaki hukuk zeminini daha sağlam hale getireceğini söyleyen Erdoğan, anayasanın sadece bir metin değil, toplumsal mutabakatın temeli olduğuna da vurgu yaptı.
2: Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip

0: konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle
1: meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak sayın seyirciler. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
2: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
1: İran gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor" ifadesini kullandı.
2: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında "İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, "Tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" uyarısında bulundu.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. İranlıların tarih

0: boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. Milattan önce 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, tarih onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Taznim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor, açıklamasında bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ateşkes teklifine verdiği sert yanıt sonrası küresel enerji piyasalarında tansiyon yükseldi. Brent petrolün 105 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi.
0: Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. Yaşanan gelişmeler enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, uluslararası piyasalarda Brent petrol %4'ü aşan yükselişle varil başına 105 dolar seviyesine çıktı. Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda süren kriz ise küresel arz endişelerini artırıyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin uzun sürmesi halinde enerji fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ve bunun küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceğini değerlendiriyor.
1: İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi'nde artık vurkaç döneminin sona erdiğini duyurdu. Stratejik sabır döneminin sona erdiğini belirten İran Silahlı Kuvvetleri, aktif caydırıcılıkla saldırıya karşılık verme aşamasına geçildiğini ilan etti.
0: İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Ayrıca enerji güvenliğinin İran için mutlak kırmızı çizgi olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın petrol sevkiyatına yönelik herhangi bir müdahalenin rakip ülkelerin enerji ihracatını da etkileyecek misillemelere yol açacağı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyed Mecid Musevi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran füze ve insansız hava araçlarının hedeflere kilitlendiğini ve ateş emri beklediğini açıkladı. Açıklamada yüzlerce stratejik hedefin koordinatlarının sisteme yüklendiği, keşif insansız hava araçlarının 24 saat aktif görev yaptığı ve füze birliklerinin en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi. İranlı yetkililer ayrıca hipersonik Fettah füzeleri, seyir füzeleri, Şahet 136 ve Şahet-238 tipi kamikaze insansız hava araçlarının gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu savundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abulfaz Şekarçı da yaptığı açıklamada stratejik ve taktik inisiyatifin tamamen İran'ın elinde olduğunu ifade etti. Şekarçı özellikle Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere herhangi bir bölge ülkesinin hava sahasını, üslerini veya topraklarını ABD ordusuna açması halinde söz konusu ülkelerin İran tarafından meşru hedef kabul edileceğini söyledi. Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rıza'yı da yaptığı açıklamada İran'ın artık itidal göstermeyeceğini belirterek gemilerimize yönelik her saldırı ABD üsleri ve gemilerine ağır ve kararlı bir yanıtla karşılık bulacaktır dedi. İranlı yetkililer Tahran'ın savaş istemediğini ancak kendisine yönelik herhangi bir saldırıya tam güçle ve tüm cephelerde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.
1: ABD merkezli The Atlantic dergisinde yayımlanan analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiği belirtildi. ABD ve Siyonist rejimin uzun süredir devam eden askeri, ekonomik ve politik baskılarına rağmen İran yönetiminin ayakta kaldığı vurgulandı.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantic dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik, Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Analizde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini sürdürmesi, küresel enerji akışında belirgin dalgalanmalara yol açtığı belirtildi. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken, uluslararası piyasalarda da belirsizliği artırdı. Analizde ayrıca krizin yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç mücadelesine dönüştüğüne de dikkat çekildi. Çin ve Rusya gibi aktörlerin İran'a yakınlaşmasının ABD'nin uluslararası etkisini zayıflattığı ve dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Uzmanlara göre bu gelişmeler, dünyada tek kutuplu yapının zayıfladığını ve çok kutuplu yeni bir dönemin hızlandığını gösteriyor.
1: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejimi Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgedeki hastanelerin ağır şartlar altında hizmet verdiğini ve enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu açıkladı.
0: Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ekiplerin enkaz altındaki çalışmalarındaysa şu ana kadar 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 şehit ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Bölgedeki hastanelerin yoğunluk ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.740'a, yaralı sayısınınsa 172.555'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sınırlı imkanlarla devam ettiğini belirtiyor.
1: Hamas, Siyonist rejimin Gazze'de emniyet birimlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Polis kadrolarına yönelik saldırının toplum düzenini bozmayı ve güvenlik kaosu oluşturmayı amaçladığını belirten Hamas, Han Yunus polis soruşturma müdürünün hedef alınmasını alçakça bir suç olarak niteledi.
0: İşgal rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarında polis kadrolarını hedef alıyor. Hamas, Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin emniyet birimlerini sistematik biçimde hedef aldığı ve bunun toplumsal istikrarı çökertmeyi amaçlayan bir politika olduğu ifade edildi. Hamas açıklamasında Han Yunus polis soruşturma müdürüne düzenlenen saldırının alçakça bir suç olduğu belirtilerek Siyonist rejimin özellikle güvenlik ve kamu düzenini sağlayan kurumları hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada saldırıların Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturmayı, toplumsal kaosu yaymayı ve halkın temel hizmetlere ulaşmasını engellemeyi hedeflediği vurgulandı. Hareket tüm zorluklara rağmen Gazze'de hayatın yeniden normale dönmesi için sürdürülen çabaların baltalanmak istendiğini belirtti. Hamas ayrıca son ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist rejimin saldırıları sonucu 850'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Hareket uluslararası topluma, arabulucu ülkelere ve ateşkesin garantörü olan taraflara çağrıda bulunarak Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil müdahale edilmesini istedi. Açıklamada Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması talep edildi.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklar ise sağ kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
1: Lübnan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Lübnan'da da ne yazık ki saldırılar ve baskılar devam ediyor. Sivil savunma ekipleri hedef alındı. Lübnan'da kurtarma çalışması sırasında sivil savunma ekipleri hedef alınarak yaralandı. İki sivil savunmacı yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı işgal ordusunun saldırılarında şehit sayısının 2846'ya yükseldiğini açıkladı.
0: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da üç maymunları oynayan ABD ve batılı devletlerin desteği Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarında sınır tanımamaya teşvik ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibi de hedef alındı. Sivil savunma ekibi saldırı anını kaydetti. Ceduri! Sivil savunma yetkilisi yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı. Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü. İşgal ordusunun saldırısında iki sivil savunma görevlisi yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2846'ya, yaralı sayısı 8693'e yükseldi. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgalcileri misilleme eylemleriyle karşılık veriyor.
1: Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
0: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
1: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
0: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
1: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
0: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
1: İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik ikliklerin ardından Türkiye genelinde trafik kurallarına uyumda dikkat çeken bir artış yaşandığını açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olduğu konusu hala tartışılan meselelerden biri. Sürücüler ekonomik krize atıf yaparken uzmanlar eğitim ve farklı önleyici politikalara dikkat çekiyor.
0: İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la arasında geçen yıla göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 oranında arttı. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerde de ciddi gerileme kaydedildi. Geçen İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. 51,8, kask kullanmayanlarda ise %32,4 azalma yaşandı. Ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçenlerde %25,5, ters yön ihlalinde ise %20,7 düşüş tespit edildi. Yetkililer artan denetimlere rağmen kural ihlallerindeki düşüşü caydırıcı cezalar ve artan farkındalıklardan kaynaklı olduğunu açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olup olmadığı hala tartışma konusu. Vatandaşlar artan para cezalarının caydırıcı olduğunu kabul ederken yüksek ceza tutarlarının ekonomik olarak sürücüleri zorladığını dile getiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar trafik güvenliğinin sadece ceza artışıyla değil eğitim, farkındalık çalışmaları ve yol altyapısının güçlendirilmesiyle sağlanması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar da trafikte kural ihlallerini önlemek için ceza etkin olsa da önleyici ve eğitici politikaların daha etkin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik artmaya başladı. Kurban pazarlarında yoğunluk yaşanırken bıçak ustaları da artan taleple birlikte mesaiye başladı. Bayram hazırlıkları kapsamında hem alışveriş hem de hizmet sektöründe yoğunluk her geçen gün artıyor.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Erzurum'da halk kurbanlık almak için Aşkale Canlı Hayvan Pazarı'na akın ediyor. Ancak fiyatlar geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. canlı hayvan pazarında, büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktı. Tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlardaysa fiyatlar 12 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Pazarda yoğunluk yaşanmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığı gözlenirken, alıcıların bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi. Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken, önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
2: Hayvan pazarımızda satılan düvelerimiz 150 bin lirayla 250 bin fiyat aralığında satılmaktadır. Tabii bu arada alanlar da mağdur durumda, satanlar da mağdur durumda. Niye? Artan maliyetler yüksek olduğu için hayvan fiyatları sürekli yükselmektedir. Yani yem fiyatları, saman, ot fiyatlarından dolayı hayvanlar yükselir fiyatlar. Bu sefer satıcılar da üzüntü içerisinde, ucuz satamıyor yani, çünkü mağdur oluyor.
0: Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları da siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Gaziantep'te kurban ibadetini daha rahat ve güvenli şekilde yerine getirmek isteyenler bıçakçılara yöneldi. Bıçak ustası Eyüp Eybardakçı, bayram öncesi artan yoğunluğa dikkati çekerek bileme işleminin arife gününe bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.
3: Yoğunluk bir hafta önce başladı. Artık Kurban Bayramı'nın arife şerefe gününe kadar ilerler yani. Ama Kurban Bayramı'nın şöyle 2-3 gün kalasıya değil de bir hafta önceden yapılan işler daha bir temiz olur.
0: Her yıl bayram öncesi bıçaklarını yaptırmak için çarşıya geldiğini söyleyen Hurşit Aktaş ise şunları kaydetti.
4: Şimdiden bıçaklarımızı keskinleştirelim dedik, hazırlığımızı yapalım dedik, son ana kalmasın. Yoksa Allah muhafaza kazalara sebebiyet verebiliyor kör bıçaklar. Bıçaklarınızı şimdiden yapın. Arada bıçaklar kaynıyor, son anda kalınca ya usta bulamıyoruz. Kör bıçaklarla işimizi halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem hayvana eziyet veriyor, hem kesen kişiye eziyet veriyor.
1: Hüdapar, Diyarbakır için farkındalık çalışmasında uyuşturucuya farkındalık çalışması başlattı. Stand, pankart ve afiş 7 Mayıs pazar günü saat
0: 18 kask Hüdapar azalma yaşam. Bakır gençlik kollarına el konulduğu halde direksiyon başına geçenler sal farkındalık olup 25,5 kent genelinde ihlalinde ise ler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
5: Kendimize zulmetmektir.
0: Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde bağımlı olma, hür ol yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
6: Bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Camii yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla bağımlı değil hür ol diyerek yola çıktık.
1: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
0: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetim, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
7: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur.
8: Biz istiyoruz bu çalışmaların yani yılda bir değil de 6 ayda bir, imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerine razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
0: Mersinliler, insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler.
9: Burada ev yemekleri, züccaciye ürünleri, giyim, çeyizlik eşya, her şey bizim kermesimizde mevcuttur. Hayır sahiplerine buraya gelip ihtiyaçlarını hem karşılıyor, alışverişe yetimlerin de yüzü gülüyor. Biz Umut Kervanı olarak yetim ve muhtaçların arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Herkesi buraya bekliyoruz.
0: Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy, her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
10: Ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Önceki yıllara nazaran sürekli bir artış içerisindeyiz. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağınız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
1: Hantavirüsün görüldüğü gemi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığını duyurdu.
0: Dünyada gündeme oturan hantavirüslü gemi olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saat ile sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla Afrika'da gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. MV Hondius isimli gemi karaya bağlanmadığından liman müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. İspanyollar ve DSÖ temsilcisi Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla Madrid'deki askeri havalimanına, oradan da otobüsle Gomezulla Askeri Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde ilk grubun ardından gemideki 5 Fransız ve 4 Kanadalı yolcuların da uçakla ülkelerine gönderildikleri bildirildi. Bakanlık yetkilileri 11 Hollandalı, 3 Türkiyeli, 23 İngiliz, 2 İrlandalı ve 17 ABD'li yolcuların da ülkelerine gitmek üzere uçaklarının Tenerife Havalimanı'ndan ayrılacağını duyurdu. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi. Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyor. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında Sağlık Bakanlığı herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığını açıkladı. Açıklamada vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.
1: Kuzey Kore, devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimine karşı dikkat çeken bir savunma mekanizması geliştirdi. Suikast durumunda nükleer saldırı emri devreye girecek.
0: ABD ve Siyonist işgal rejiminin bazı devlet yönetim kademelerine yönelik suikast ve saldırı girişimleri sonrası Kuzey Kore harekete geçti. Kuzey Kore'de devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimi durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek. The Sun'a göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'a yönelik olası bir suikast durumunda otomatik olarak nükleer saldırı başlatılmasını öngören yeni anayasa hükmünü yürürlüğe koydu. Pyongyang yönetiminin anayasal düzenlemesi kapsamında ülkenin nükleer komuta zincirinin tehdit altına girmesi halinde misilleme saldırılarının insan müdahalesi olmadan derhal başlatılacağı belirtildi. Kuzey Kore'nin nükleer politika yasasının 3. maddesi, devletin nükleer kuvvetleri üzerindeki komuta ve kontrol sisteminin düşman saldırılarıyla tehlikeye girmesi durumunda nükleer saldırının otomatik olarak ve derhal başlatılacağını hükme bağlıyor.
1: İran'da bir casus daha idam edildi. İran yargısı CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükürzade'nin idam edildiğini açıkladı. Şükürzade'nin uydu projeleriyle ilgili gizli bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı belirtildi.
0: İran yargısı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükürzade'nin idam edildiğini duyurdu. Yargı makamlarından yapılan açıklamada, ajanın ülkenin uydu alanında faaliyet gösteren önemli bilimsel kurumlarından birinde görev yaptığı sırada CIA ve Mossad'la bağlantıya geçtiği ifade edildi. Dosyadaki bilgilere göre casus, 3 ayrı aşamada yabancı servislerle temas kurdu. Bunların ilk ve üçüncü aşamasının Mossad, ikinci aşamasının ise CIA bağlantılı olduğu kaydedildi. İran yargısı Şükürzade'nin gönüllü şekilde ABD ve Siyonist rejime bağlı istihbarat servisleriyle irtibat kurduğunu, elindeki sınıflandırılmış bilgileri bu yapılara aktardığını belirtti. Açıklamada, casusun kendisini Kanada'da yaşayan İranlı biri olarak tanıtan bir Mossad görevlisiyle bağlantı kurduğu ifade edildi. Bu süreçte kendisine yurt dışı merkezli projelerde dolar bazlı çalışma teklif edildiği aktarıldı. Ajanın WhatsApp, Google servisleri ve çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinden Mossad görevlileriyle sesli görüşmeler yaptığı, çalıştığı kurumun uydu projeleriyle ilgili bilgi ve belgeleri aktardığı, bunun karşılığında kripto para aldığı belirtildi. Açıklamada casusun, çalıştığı kurumdaki personelin isimleri, telefon numaraları, görevleri ve yürütülen projeler hakkında Mossad'a bilgi verdiği kaydedildi.
1: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Günün çizgisiyle kapatacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederken sizlere de hayırlı bir akşam diliyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Sağumut sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks ırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

tarihin damarlarından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela Er Meydanı'ndan savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın, Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi, Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğduğun gibi pak, ismin gibi hürsün.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver, ben hürüm.

izin verdi aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
6: Vuslat FM 101.1.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 7. Bölüm.
2: Benimle görüşmene neden izin veriyorlar? Bu kolaylığı niye sağlıyorlar? Diye sordu Muhammed. Salim, Muhammed'in zeki olduğunu biliyordu. Ona gerçeği söylemesi kendi faydasına olacaktı. Dinle kardeşim. Bu görüşmelerde benim amacım yalnızca ailemden haber almaktır. Onlar da kolaylık sağlıyorlar. Çünkü onların da bazı amaçları vardır. Senin getirdiğin haberleri onlar da duymak isterler. Zamanla seni de örgüte kazandırma niyetindedirler. Sana açıkça söylüyorum. Fakat ben hiçbirinizi bu zorluklar içerisinde görmek istemem. İnsanın öz kardeşi kadar kendisini anlayacak ve kendisine yardım edecek kimsesi yoktur. Yine de tercih senin. Senin bu şeylere karşı olduğun belli. Sen Ana ile Zehra'ya bak, onlar sana emanet. Ali abi operasyonlara çıkıyor. Korkuyorum. Yani bir gün onunla karşı karşıya gelirsek ne yapacağım? Ah, bu dünyanın bize yaptığı... Salim kendisine bir küfür savurdu, durdu. Muhammed gözlerini abisinden ayırmadan sordu çünkü abisinin yüzündeki ifadeleri de görmek istiyordu. Sana şunu soracaktım abi. Hacı Mustafa'nın olayında sen var mıydın? Salim kafasını eğdi. Birden hüzünlüymüş gibi sustu. Söyleyeceklerini zihninde tartıp konuştu. Hacı Mustafa'nın olayını ben de duydum. Onun için çok üzüldüm. Emin ol ki ben o olayda yoktum. Benim maceramın bütününü bilmiyorsun. Ben Adana'dan direkt dağa çıkmadım. Örgütte bir rehber eşliğinde Kuzey Irak'a geçtim. Kampta 6 ay boyunca eğitim gördüm. Yani ben 2 hafta önce buraya geldim. Bu bölgenin insanlarını tanıdığım için beni buraya verdiler. Benim o olayda alakam yok. Olayı yapanları tanıyorum. Kış mevsiminde bazıları kamptaydı. İçlerinden beni tanıyanlar vardı. Buraya ulaştığın gibi Hayri Ağa'nın haberi olmuş. İçimizde ajanlar var. Bu tür şeylere engel olmak çok zor. Bilse ne yapacak? Size bir şey yaptı mı? Pek bir şey yapmadı. Askerlerle beraber geldi. Evi alt üst edip seni aradılar. Sonra da anneye dipçikle vurdular. Muhammed abisine nasıl bir yanlışın içine düştüğünü anlatmak için öyle konuştu. Vay, ben onun ciğerini parçalayacağım. Ben daha çıktım ki size karışmasın. Fakat görüyorum ki bu sefer devletin gücünü almış gelmiş. Adamlar senden daha zeki çıktılar. Demek ki her zaman sadece akıl yürütmekle iş olmuyor. Hayri Ağa'yı boş verelim. Sizin grubu komite eden kim? Botan diye biri. Hacı Mustafa'yı şehit eden o sıska adam mı? Yavaş konuş, dedi Salim. Etrafına bakındı. Onların kulağına gider. Botan seni iyi tanıyor. Hacı Mustafa olayında sorun çıkarmışsın. Onlar geçmişte kaldı. Peki Botan niye Hacı Mustafa'yı şehit etti? Muhammed bu olayın peşini bırakmıyordu. Israrla soruyordu. Ben de nedenini tam olarak bilmiyorum. Henüz yeni geldim. Ben sorduğumda ajan olduğu için öldürdüklerini söylediler. Kimin ajanıdır onu da bilmiyorum. Geçenlerde biriyle nöbet tutarken birinin ölümüne karar verdiklerinde ajan diye gösterip öldürdüklerini söylüyorlardı. Müslümanları öldürüp sonra ajandı diyorlar. Her şeyleri yalan, hile üzerindedir. Bunlara nasıl güveniyorsun? Peki o gençler niçin babalarının suçu nedeniyle öldürüldüler? Salim sorular karşısında terliyordu. Bir düğmesini açtı, yüzünü kırıştırıp konuştu. Mecburen bu işe girdiğimi biliyorsun. Bunu geçiyorum. O gençlerin öldürülmesine gelirsek işin içinde çok neden olabiliyor. Korucu çocuklar olduğu için söylüyorlar. Ama ben sana şu ana kadar hiç duymadığın şeyleri anlatayım. Ondan sonra da kendine göre değerlendirme yaparsın. Ne kadar karışık şeyler döndüğünü de görürsün. Ben kamptayken buraları çok iyi bilen militanla tanıştım. Hem de babanın öldürülmesine şahit olan biridir. Onun dediğine göre o ve üç arkadaşı bu bölgeye gelen ilk militanlarmış. Keyif için gelmişler. Bölgenin konumunu incelemişler. Buranın halkını tanımaya çalışmışlar. O zamanlar nahiyede karakol bile yokmuş. Onlar da nahiyede Celal Ağa'ya misafir olmuşlar. Celal Ağa zengin, hem de dükkanı var. Onlar da gıda ihtiyaçlarını ondan karşılamaya başlamışlar. Aralarında böyle bir ticaret ilişkisi olmuş. Celal Ağa tam bir güven kazanmış. Ne de olsa işler menfaatine geliyormuş. Onlara satış yaparak ceplerini doldurmuş. İlk zamanlarda topladıkları parayı Celal Ağa'ya teslim etmişler. Anlayacağın Celal Ağa tam bir mürted örgütün adamı olmuş. Bu yüzden babamızla da arası bozulmuş. Baba ile Hacı Mustafa olan bitenden haberdarmış. Bir gün mürted örgütün adamları Celal Ağa'ya bir çanta dolusu para bırakıyorlar. Güya o da emaneti almış. Gel zaman git zaman nahiyede karakol yapılacağına dair haber almışlar. Celal Ağa dengelerin değiştiğini fark etmiş. Tehlikeli tarafı terk etmiş, güçlüden yana olduğu için sırtını devlete dayamış. Diğer taraftan da bir taşla iki kuş vurmuş. Hem o paraya el koymuş hem de karakol inşaatını almış. Tabii saf değiştirince bizim babaya koşmuş, bu fikirlerini ona da açmış. Akılınca babayı da bu plana dahil etmek istemiş. Baba, şeytani fikirli olan bu adamdan uzak durmuş. Celal Ağa kalmış ortada. Bir gün evine gelen militanı hemen bağlamış, o militan da yeni hiçbir şeyden haberi yok. Celal Ağa onu götürüp ilçede teslim etmiş, yetkililerin gözüne girmiş. Hem onun için ödül almış, hem de çanta dolusu paraya el koymuş, hem de karakolun ihalesini almış. Yani turnayı gözünden vurmuş. Şimdi taşlar yerine oturuyor değil mi? Bizim babanın niçin öldürüldüğünü anlıyorsun. Celal Ağa oyunları çıkmasın diye babayla sürtüşmüş. Kavgalar çıkarmaya başlamış. Hatta babayı terörle işbirliği ediyor diye suçlamış. Baba da adamın bu fenalığından kaçmak için şu anki köyümüze gelmiş. Yine de kurtulamamış. Celal Ağa bizim Hamdi amcayı doldurup durmuş. Güya o çanta dolusu para babadaymış. Hem o amca da bizim gibi kafasız biri ya. Onlara inanmış, babanın yakasını bırakmamış. Tahmin ettiğin gibi babayı hem o amca vurmuş. Muhammed inanamıyordu. Abisi neler anlatıyordu? Salim'in sözünü kesti. Bu kadar kesin olduğunu nereden biliyorsun? Babayı vuranı kimse görmemiş. Hem o amcanın vurduğunu da söylüyorsun. Bu tahmin mi? Hoşumuza gitmese de gerçek böyle. O militan bizzat kendisi bu olaya şahit olmuş. Adamın dediğine göre onlar da sürekli Celal Ağa'yı izlemişler. Haber almışlar ki Celal Ağa nahiyeden ilçeye gidiyormuş. Köprü uygun yer ya, orada mevzeyi yapmışlar. Onların derdi paralarını alıp Celal Ağa'yı öldürtmekmiş. Bakmışlar ki Celal Ağa'nın arabası duruyor, onlar da beklemişler. Silahlı biri arabadan inip ağaçların arasında gizlenmiş, Celal Ağa'yı ele geçireceklerini düşünürken Celal Ağa köprünün bu tarafına geçmeden geri gitmiş. Onlar bu kez silahlı adamı izlemişler. Aradan birkaç dakika geçmeden ilçeye gelen minibüs orada durmuş. Ne olacak diye beklemişler. Salim daha fazla dayanamadı. Gözleri yaşardı. Sonrasını Muhammed'e tahmin ediyordu. O da dolan gözlerini sildi. Ondan sonrasını anla dedi Muhammed gözlerini abisinden saklayarak. Sonra baba arabadan iniyor dedi Salim. Gözlerini yeniyle tekrar sildi. Baba elinde ötüberiyle yola koyuluyor, üzerindeki beyaz gömleği ve siyah yeleğiyle. Minibüs orayı terk eder etmez bir silah patlıyor ve baba işte o anda baba düşüyor. Hem amca titreyerek gizlendiği yerden çıkıyor. Deli gibi sağa sola koşuyor. Sonra babanın cesedi başında oturup ağlıyor. Ahmaklığını anlamış, pişman olmuş. Ahmak amca. Militanlar ortaya çıkıp onun yanlarını alıp oradan uzaklaşmışlar. Onu Akdağ'daki mağaraya götürmüşler, orada sorgulamışlar. O da her şeyi anlatmış. Öldürdüğü kişinin abisi olduğunu söylemiş yani. Tabii onun anlattığı şeyler örgütün umurunda değilmiş. Onlar da bu işte kendisine göre bir hesap yapmışlar. Hem amcaya çanta meselesini anlatmışlar. Hem amcanın durumunu artık sen düşün. Mürtet örgüt Celal Ağa'ya haber salmış. Hem amcanın ellerinde olduğunu, gerçeği ona söylediklerini ve onu bıraktıkları anda gidip her şeyi ilçe savcılığına anlatacağını söylemişler. Ama paralarını geri vermesi bir de ceza olarak bir kamyon dolusu gıda getirmesi takdirinde hem o ağayı ona teslim edeceklerini belirtmişler. Celal amcanın hemen etekleri tutuşuyor. Bir kamyon dolusu gıda gönderiyor, sonra para teslimi için yine de köprüde buluşuyorlar. Celal ağa kendisi geldi. Adamları parayı getirirler, hem o amcayı teslim alırlar. Her iki taraf da istediğini alır. Hem o amcayı hemen oracıkta köprüden atıveriyorlar. Bütün o gizemli söylentiler de bu meseleden çıkmış. Kardeşim, gerçek bu. Ben Celal Ağa'yı boşuna vurmamışım. O herifi temizlemekle çok şey yapmışım. Muhammed tıkanan boğazıyla, biz cahil kaldığımız sürece, İslam'dan uzak kaldığımız sürece bunlar hep yaşanacak. Sonu da gelmeyecek. Mürtet örgüt hak, hukuk, adaletten bahsediyor fakat gerçekte sadece çıkarlarını düşünüyor dedi Muhammed. Dolu dolu gözlerini semaya dikti, ellerini açtı. Allah'ım sen merhametlisin. Biz ağacı, bize doğru yolu göster. Bu halkı bu zulümlerden kurtar diye dua etti. Ben mürted örgütten pek anlamam kardeşim. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım onu da bilmiyorum. Bilmediğim bir yola girdim. Ali abi belki haklıydı ve belki de anne de haklıydı. Çıkışı olmayan bir yola girdim. Ya bu dağlarda öleceğim ya da... Öteden bir ıslık sesi konuşmaları böldü. Muhammed abisine umut vermek istercesine her şeyin bir çözümü vardır dedi. Zamanım doldu kardeşim. Karanlık basmadan yola koyulmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Bir süreliğine bu taraflarda olmayacağız. Evdekilere iyi bak. Benim de sana anlatacaklarım vardı. Sonra kardeşim.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 7. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.mustafefm.com.tr.

muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e, ümmetin atan yüreğine, yani

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

12. Bölüm. Fatıma Hanım günlerin geçmesiyle bu kanaatin de isabetli olduğunu daha iyi anlıyordu. Bir defa bu yavrunun uyuduğu yatak, oturduğu oda, giydiği elbise misk ve amberler gibi kokuyordu. Kendi çocukları, yataktan asık suratlı, gözleri çapaklı ve çoğu zaman sinirli kalktıkları halde o kalktığında gözleri tertemiz, yüzü gül suyuyla yıkanmışçasına pırıl pırıl oluyordu. Kendi çocukları aç kurtlar gibi sofraya saldırırken o herkesin sofraya oturmasını, yemeğe büyüklerin başlamasını bekliyor. Yemeği kapa kapa yemiyor, yemek için itip kakışmıyor, adeta büyüklere örnek oluyordu. Kızı Ümühani'nin, oğlu Akil'in ve diğer çocuklarının da onun gibi olmalarını ne kadar isterdi. İşin garibi bu yavrunun bu güzel edep ve terbiyeyi nereden aldığı konusu. Bugüne kadar sanki göçebe hayatı yaşamıştı. Henüz 8 yaşına geldiği şu güne kadar 3 ayrı evde yetişmişti. Evvela Sa'd bin Bekir kabilesinde Halimelerin, sonra annesinin, daha sonra dedesinin yanında kalmıştı. 3 ayrı ailede yetişmenin iyi değil, fena tesiri olmalıydı. Bu şartlar altında yetişmiş bir çocuğun normal terbiye hudutları içerisinde kalmış olması bile bir başarılı netice sayılırdı. Hele şu son 2 sene içinde dedesinin yanında bir değil 2 edinmemişti. Yetim bir çocuğun bu şartlar altında şımarık olması pek tabiydi. Buna rağmen büyüklerini imrendirecek bir edebe sahip olduğunu söylemek hiç de mübalağalı bir anlatış olamazdı. Bir gece karı koca arasında şöyle bir konuşma geçti. ''Benim fark ettiğimi sen de fark ediyor musun ey Ebu Talip?'' ''Nedir fark ettiğin ey amcamın kızı?'' ''Yemeklerimiz bereketleniyor. Muhammed bu eve geldi geleli sofraya koyduğumuz şey az da olsa yetiyor.'' Evet evet ben de farkındayım. Aslına bakarsan ailemizin darlığı beni düşündürüyor.

Durun, oğlum gelsin, diyor. Yemeğe evvela onu başlatıyor, daha sonra çocukların yemelerine izin veriyordu. Bir gün Fatıma Hanım sofraya tek kişilik içebileceği kadar azıcık süt koymuştu. O içildikten sonra diğer bir yemeğe koyacaktı. Her zaman olduğu gibi süte ilk defa nur yüzlü Muhammed başladı. Fakat süt bitmek bilmiyordu. Sofradan her biri doyarak kalktığı halde tek kişiyi doyurması bile düşünülemeyen süt hala ortadaydı. Gözler birbirini buldu. Manalı bakışlar birbiriyle anlaştı. Ümmü Eymen onun yemekle olan ilgisini şöyle anlatmıştı. Çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini duymuş değilim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi, kendisine yiyecek vermeye çıktığımızda istemem, tokum cevabıyla mukabele ederdi. Ebu Talip candan sevdiği yeğeninin kendilerine maddi bir külfet getirmeyeceğini iyisinden anlamış bulunuyordu. Bazen kendisi için serilen yatağa sevgili yeğeninin gelip yatıvermiş olduğunu görüyor, bunu memnuniyetle gülümseyerek karşılıyor, bazen kendi de onun yanına uzanıyor, onun gül kokusunu duya duya uykuya dalıyordu. Ebu Talip sevgi yönüyle de babasının yerini almıştı. Gün geçtikçe artan sevgi anlatılır çeşitten değildi. Yarının büyüğünü yalnız bırakmak istemeyen Yüce Mevla, Abdülmuttalip'ten sonra bu defa da Ebu Talib'in gönlünü ona meylettirmiş, sevgi ateşini onun gönlüne tutuşturmuştu. O olmayınca kendi çocuklarıyla avunamıyor, içine dolan sıkıntıyı dağıtamıyordu. Ya ayağına bir diken batarsa, ya güneşin sıcağı başına vurur, gül yüzünü kavurursa, ya evde çocuklardan tatsız muamele görürse, ya mahallenin edepsiz çocukları ona sataşmaya kalkarsa gibi düşünceler içini kemiriyor, gözünün önünde olmayınca rahat bulunamıyor, huzur duymuyordu. Yanında kısa bir müddet için ayrıldığında gönlü onunla beraber gidiyor. Onun geldiğini görünce derin bir nefes alıyor, rahata kavuşuyordu. Gerek Abdülmuttalib'in, gerekse Ebu Talib'in ona karşı duydukları şefkat ve merhamet duygusu, bir babanın öz evladına duyduğundan çok daha ötedeydi. İşte böyle denildiğinde hiç de mübalağa edilmiş olmazdı. Abdülmuttalib'in oğulları içinde kendisine vakar ve dirayet yönüyle en çok benzeyeni Ebu Talip'ti. Kardeşlerinin en büyüğü değildi, en fakiri denilebilirdi. Malı mülkü yoktu. Birkaç devesi vardı. Onların sütlerinden faydalanıyorlardı. Pek az ölçüde ticaretle uğraşıyor, kendi ailesini ancak geçindirecek kadar kazanıyordu. Ama gönlü zengindi. Kimseye haset etmiyor, kimsenin malına göz dikmiyordu. Pek çok kimsenin aşırı derecede müptela olduğu içkinin damlası bile ağzına girmemiş, zinayla hiç ilgisi olmamıştı. Bu bakımdan babasıyla aynı düşünce ve davranışa sahipti. Sözü sohbeti dinlenir, lüzumsuz söz ve işten çekinir, güçsüzlerin yardımlarına koşar, mazluma arka çıkar, ezilenin yanında yer alır, garibe yol gösterir, hatır gönül kırmaz bir kişiydi. İşte bu sebeplerden dolayı daha zengin, yaşça daha büyük olan kardeşleri varken, Haşimoğulları onun etrafında toplanmayı uygun bulmuş, onu kendilerine aile büyüğü olarak kabul etmişlerdi. O bir Abdülmuttalip değildi. Ama Abdülmuttalip'in tırmandığı merdivenleri o da ağır ağır tırmanmaktaydı. Bu gidişle bütün Mekke halkının sevdiği, saydığı bir reis olması zor değildi. Mevki ve makam hırsı yoktu. Zaten onu da babasının yolunda emin adımlarla ilerleten sebep buydu. En azından Haşimoğullarının büyüğü ve reisi olan Ebu Talip, yeğenine karşı duyduğu sevginin baskısı altında adeta onunla çocuk oluyor, onu memnun edebilmek için pek çok fedakarlığı göze alıyordu. Fatıma Hanım bu konuda Ebu Talip'ten hiç de aşağı değildi. Bu bir misafire ikramı yahut bir yetimin gözyaşlarını dindirme arzusunu çoktan

yakışmıştı. Bir nezaket gösterisi değildi. Aşk derecesinde bir sevgiydi. Bir annenin evladına karşı duyduğu temiz, tertemiz duygular coşuyordu kalbinde. Fatıma Hanım, kendi çocuklarından önce onu yıkadı. Onun başını taradı. Onun yatağını serdi. Her zaman ona severek baktı. Hizmetini severek yaptı. Çünkü o geldiği günden beri kendi çocukları için topladığını dağıtmadı. Söyleneni dinledi. Sorulana cevap verdi. İstenileni yaptı. Kavga gürültü yapmadı. Evi birbirine katmadı. Melekler gibi temiz ruhlu, temiz yüzlü, temiz giyimli olduğunu ispatladı. Kendi çocukları sabah giydiklerini akşama toz toprak içinde kirle pisle getirirlerken onun tertemiz, gül gibi gelmesine ne denirdi? Çağrılmadan Fatıma yengesinin yardımına koşması, önceden tembih edilmişçesine akla mantığa uygun olanı yapması onu Fatıma yengesine sevdirmez de ne yapardı? Ayrıca Yüce Mevla'nın Fatıma'nın kalbine de hakim olduğunu hatırda tutmak gerekiyor. Ebu Talip, Mekke içinde nereye gitse yeğenini de beraber götürüyor. Yanında bulunmasını istiyordu. Sabahleyin uyandığı zaman onun uyanıp uyanmadığına bakıyor, uyanacağı zamanı adeta iple çekiyordu. Bir yaz mevsimi, kuraklığı da beraberinde getirdi. Gözler, her sabah bir parça bulut görebilme arzusuyla gökyüzüne çevriliyordu. Akşamın karanlığı çökerken, yine bulutsuz, yine yağmursuz bir gün geçirmenin hüznüyle başlar öne eğiliyordu. Kabe'nin etrafını çeviren bunca putun artık bir şeyler yapamaz durumda oldukları düşüncesi bazı kimselerin zihnini meşgul ediyordu. Bir sabah ağalardan birinin kapısı çalındı. Bir köle çıktı. Elinde bir tabak dolusu kaymak tutuyordu. Kabe'ye doğru yürüdü. Yüzüne vuran düşünce pek okunaklı değildi. Canı sıkılmışa, istediğini elde edememişe benzer bir hali vardı. Kabe'ye kadar geldi. Bir sürü putun arasından geçti. Sahibinin adını söylediği putun yanına geldi. Tabağı onun önüne koydu ve çekildi. Bu kaymak, sahibi tarafından yağmur yağmasına şefaatçi olması dileğiyle bu puta takdim edilen bir rüşvet manası taşıyordu. İhtimal ki bu kaymağın hürmetine yerin göğün sahibi olan Yüce Mevla'ya müracaat eder, yağmur izni alırdı. Köle kupkuru cansız bir taşın önüne istemeyerek bıraktığı kaymakta kalan gözünü bir türlü ayıramıyordu. Şöyle 15 adım kadar geri çekildi. Oturdu. Üzüntülüydü. Bu ilk gelişi değildi. Bugüne kadar nice nadide yiyecekleri getirmiş, bu cansız taşın önüne içi sızlaya sızlaya bırakıp gitmişti. Ömrü boyunca canla başla hizmet ettiği bu evde şu taş kadar haysiyeti yoktu. Şu tabakta getirdiği kaymağı ne bir kere yiyebilmiş ne de yemesi teklif edilmişti. Kaymak yerine dayak yediği zamanların sayısını bile bilmiyordu. Sırtında yediği kırbaçların attığı bir sürü imza vardı. Daima hizmet etmiş, daima hor görülmüş, azarlanmış, dövülmüş, sövülmüştü. Halbuki bu cansız taşın bu aileye verdiği hiçbir şey yoktu. Ama düşüncesi kıt olan sahibi, bulduğu her fırsatta güzel yiyecekleri ona göndermekten geri durmuyor, gönderiyor, tekrar gönderiyordu. Duydukları takdirde kırbaç altında çürütmeyeceklerini bir bilse, oturup şu kaymağı rahatça yemeye razıydı. Ama içinde biriken korku ona bu izni vermiyordu. Oturdu. Üzüntü ve hasretle bakmaya başladı. Çok geçmeden gelen aç bir köpek kaymağı doya doya afiyetle yedi. Daha sonra bacağını kaldırdı, putun üzerine pisledi ve gitti. Kölenin hem içi yanmış,
hem yüreğine soğuk bir su serpilmiş gibiydi. İçi yanmıştı çünkü ağzının suyu aka aka koklaya koklaya getirdiği fakat bir lokma olsun alamadığı kaymak bir köpeğin midesine inmişti. Ama bu arada köpeğin çekinmeden hem septire septire putun üzerine işemesi bir bakıma kendisi için bir intikam olmuş, öcü alınmıştı. Türlü manasızlıkların bir araya toplandığı bu şehirde bu çeşitten daha nice adaklar, nice hediyeler putlara ulaştırılmış ama yiyecek çeşidinden olanları gelip geçen kedi ve köpekler tarafından yenilip bitirilmiştir. Sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyunca bazen geceleri bile önlerine gelip secde edenler, yağmur isteyenler artık yeteri kadar yalvardıklarına, lüzumu kadar topladıklarına inanarak oradan ayrılıyor ama gelişlerinde ne kadar cansız ve sessizse gidişlerinde de o derece hissiz olan putların üzerlerini pisleyen köpekleri kovalamaktan aciz olan taş parçalar olduklarını bir türlü hatırlarına getirmek istemiyorlardı. Meclisin müşterek konusu kuraklıktı. Elden gelen çareye başvurulduğu fakat netice alınmadığı bahis konusu ediliyor, ilahların gönüllerinin yapılmadığı söyleniyordu. Bu arada 2 sene kadar önce Abdülmuttalib'in Ebu Kubeys'te yaptığı bir yağmur duasını hatırlayanlar oldu. Şimdi aramızda olsaydı yine yağmur duasına çıkmaya davet ederdik denildi. Bu arada Haşimoğulların büyüğü Ebu Talib'e rica edilmesi kararı alındı. Ne de olsa Ebu Talib, Abdülmuttalib'in oğluydu. Onun kanını taşıyordu. Ebu Talib evine kadar gelen birkaç Kureyş ihtiyarını kabul etti. Merhabalaştılar. Gelenlerden biri, ''Sana gelmemizin asıl sebebi ey Ebu Talib, yağmur duasına çıkmanı rica etmektir. Görüyorsun ki susuzluktan kırılıyoruz. Hayvanlarımız perişan oldu. Bizim için yağmur duasına çıksan olmaz mı?'' Ebu Talip bu teklifi yerinde buldu. Münasiptir, çıkalım. Ancak bizim gücümüz doğadan öteye geçmez. Daha sonra kalktı. Yanında değerli yeğeni olduğu halde çıktı. Kâbe'ye geldi. Sırtını Kâbe'nin duvarına dayadı. Başını gökyüzüne çevirdi. Dua etmeye başladı. Halk devamlı şekilde amin diyordu. Her günkü gibi yine gökyüzü bulutsuzdu. Dua kabul edildiği takdirde 2-3 gün içinde yağmur gelebilirdi. Ebu Talip putlara değil, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Zaten onlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ediyor, putları ise Allah Teala'nın yanında bir aracı, şefaatçi olarak biliyorlardı. Bu sırada Ebu Talip'in yanındaki masumun elini kaldırdığı, gökyüzünü parmağıyla işaret ettiği görüldü. Bu işaretiyle gökte gördüğü bir şey mi göstermek istiyordu? Yahut kendi de farkında olmadan Yüce Mevla tarafından mı kaldırtılmıştı? Bu konuyu orada bulunanlardan bilen yoktu. Ama iyice bakınca parmağıyla gösterdiği tarafta bir bulutun ufku geçtiği ve rüzgar hızıyla ilerlediği görüldü. Arkasından tekrar tekrar hücum eden bulutlar onu takip etmeye başladı. Ve çok geçmeden Mekke'nin üzerini gök mavisi değil, koyu renkli bulutların örttüğü görüldü. Ebu Talip ise hala duayla meşguldü. İnen birkaç damla yağmur sevinç çığlıklarına sebep oldu. Acıklı seslerin dile getirdiği aminler bu defa sevinç doluydu. Yağmur duası için toplananları yine yağmur dağıttı. Yüzlerden akan damlalar yağmur suyu mu yoksa sevinç gözyaşları mı ayırt edilmiyordu. Gerçi duayı Ebu Talip yapmıştı. Ancak Yüce Mevla bu yağmuru kimin hürmetine vermişti? Ebu Talip bu sorunun cevabını babasının adını bildiği kadar biliyordu. O gece pek çok evde Ebu Talib'in yağmur duasına çıktığı bahis konusu edildi. Ancak duayı kulaklarıyla duyanlar onu sık sık ''Allah'ım bu masum hürmetine, Allah'ım bu masum hürmetine''
diye yanındaki nur yüzlü yavruyu şefaatçi edildiği anlatılır. Biri, ne olduysa o çocuğun parmağıyla gökyüzüne işaret ettiği zaman oldu. Sanki gökyüzünden parmağıyla bulutları çekiyormuş gibi geldi bana, diyordu. Bir başkası, bu çocukta iş var. İki sene önce Abdülmuttalib'i dua ederken dinledim. O da bu yetimin hürmetine diye dua etmişti, dedi. Kadınlardan biri, peki putlarımız ne yaptı, diye sordu. Ne yapacaklar? Her günkü yaptıklarını. Adam odadakilerin yüzlerine birer birer süzdü. Yani hiçbir şey yapmadılar, dedi. Diğeri daha açık konuştu. Taş gibi durdular işte. Dışarıda yağmur hala devam ediyordu.

0: Royalis Bex ABS plastik valiz üretimi. Royalis Bex sundu. Royalis Bex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi üst zemin kat numara 162. Telefon 365 çift 0 94. Dostlar Ticaret.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: iman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim?
1: Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zeminde ilhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık yüzeysel olmaktan çıkarıp derinlemesini öğrenmemiz gerekiyor. Evet, biz çocukken yaz Kur'an kurslarında, camilerde ya da işte biraz büyüdük farklı bir zeminde imanın bize 6 tane şartının olduğunu ezberlettirdiler. Ve biz şu anda da ezbere sayabiliyoruz bunları. İmanın en önemli kelimesinin la ilahe illallah olduğunu da öğrettiler ve çoğumuz da bunu söylüyor. Şehadet cümlesini de söylüyoruz anlamıyla beraber. Yani bu noktada zafiyet yaşayan kardeşlerimiz de var ama çoğunluk itibariyle böyle. Ama saymak demek, anlamak demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün 6 tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak, tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlenmesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan ilmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak, aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak. Mesela diyelim ki aldık elimize bir meal, işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi, o büyük, büyük kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah. La ilahe'yi, ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben Kafirun suresinden okusam, illallahı da İhlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden yardım alsam o konuda. İşte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem. Yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilecek, o anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam, inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi yine bununla alakalı, öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman, yani düşünün, mizan var, hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela. Ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem, emin olun o anlama adına verdiğim çaba, ki tefekkür işte budur zaten, o bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü, bakın, kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi, yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek, Şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela. Onun üzerinde biraz dursak. Bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan, gelen rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden, mesela kışın arkasından gelen bahardan, baharın arkasından gelen yazdan, yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa, o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak, innehu vahid diyecek, muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü.

sıra ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş? O sahabede iman nasıl içselleşmiş? Yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan, mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hasan bin Malik gibi, mesela diğer sahabe efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi, mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavrarız ki bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu, iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak. Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada. İmanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı, böyle demek daha doğru, böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim, o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, imanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz. Ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa bu iman dediğimiz önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın tadına ve lezzetine vardırmış olacak. Rabbimizden niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizim hepimize o imanın lezzetini ve tadını alabilecek bir seviyeye kavuşturmuş olsun.

0: hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa.
2: Vuslat Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
2: Vuslat Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
2: Vuslat Efendi.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Vuslat Efendi.
3: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişi. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
7: Bu frekansta. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakş olur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lakye kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.

Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatle

0: birden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

Ne güzel rüya Allah'ım. Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe, özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi, yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel...

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız, dükkanlarınız, çalışma ortamlarınız huzurla dolsun. İşleriniz kolay olsun. Rabbim cümlemizi rızasına eriştirdiği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz bir gün Müslüman hanımlara hitap ederek dedi ki, ey Müslüman hanımlar, hiçbir komşu hanım bir koyun paçası dahi olsa komşusuna vereceğini küçük görüp vermemezlik etmesin. Koyun paçası dahi olsa diyor Allah'ın Resulü, bunu küçümsemesin, hediye etsin, ikram etsin. Komşu hakkı çok önemli. Cibril bana o kadar komşu hakkını tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannetti. Yaptığı çorbanın suyunu fazla koymayı ve komşusuna ondan ikram etmeyi öğütleyen Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifinde de bir koyun paçası hediye etmek adet olmadığı için burada hediye edilecek şeyin azlığı bir mübalağa şeklinde ifade edilmiş. Yani ne kadar küçük ve az olursa olsun komşular arasında hediyeyi alıp vermenin ihmal edilmemesi bizlerden isteniyor. Hadis-i şerifteki tembih, hediye veren komşu kadına yönelik. Az bir şey de olsa sadaka vermeyi teşvik, azımsayarak küçük bir şey vermekten geri durmamak önem taşıyor. Hadislerde bizlere bu vurgu yapılıyor. Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası dahi olsa komşusunun hediye ettiği şeyi küçük görmesin. Yani bana bir paçayı mı layık görüyor demeyecek. Şu kadar şeyi mi layık görüyor demeyecek. Bundan dolayı komşusuna

Hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekiliyor. Hiçbir iyilik küçük görülmemeli. Azımsandığı için ihmal edilecek iyilik ve hayırlar sonuçta büyük kayıplara vesile olur. Çok küçük ve basit şeylerle iyilik ve hayır işlemek mümkündür. Komşular arasındaki ikramlar başlı başına birer iyiliktir. İyiliği küçük görme daha çok insanların maalesef sıkça maruz kaldığı bir durumdur. Oysa en küçük bir iyilik dahi küçümsenmemeli, küçük görülmemeli. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. El-İmanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten fe efdaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anittariq vel haya'u şubetun minel iman. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede bir benzetme vardır. Güzel söz kökü yerde, sabit dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Hadis rivayetlerindeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren kitaplar da geliştirilmiştir İslam tarihinde. Beyhaki'nin Şuabul İmanı bu kitaplar cümlesindendir. İmanın şubeleri ile ilgili genel çerçeveyi belirtiyor hadis-i şerif ve ilgi çekici bir çizgi koyuyor önümüze. La ilahe illallah demekten yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünyanın ayrılmazlığını ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İkrarın en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğu belirtiliyor. Yoldan eziyet veren şeyleri gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, diğeri yoldan bir taşı kenara iteklemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde bu kadar belli ve veciz bir şekilde ortaya konulabilir. Yoldan insanlara eziyet veren maddi manevi engeli kaldırmak. Trafikte özellikle kul hukukuna riayet etmek. Günümüzde insanların çok ihmal ettiği bir durum. Kırmızı ışığa uymak. Trafik ihlalinden sakınmak. Korna çalarak insanları rahatsız etmemek. İnsanları sıkıştırmamak. Bütün bunlara dikkat etmek de elbette imanın şubeleri cümlesinden değerlendirilecek hususlardandır. Utanma duygusunun dahi imandan bir şube olduğunu hadis-i şerif bizlere hatırlatıyor. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelir. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası vardır. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu nedenle de din işi, dünya işi gibi ayrımdan maada insanlar her işlerinin Allah katında İslam noktaya nazarında bir değeri, kıymeti, harbiyesi olduğunu bilmek durumundadırlar. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir. Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. Haya hayırdır, haya ancak

hayır getirir. Haya, İslam ahlakının tezahürü. Her dinin bir ziyneti var, süsü vardır. İslam ahlakının, İslam dininin ziyneti, süsü de hayadır. Utanma duygusu, insanın bir hata, günah yaptığında yüzünün kızarması, mahcubiyet duymaz. İşte bu insanın içindeki imanın bir alametidir. Haya ancak hayır getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir zaman bir adam yolda giderken susar. Bir kuyu bulur ve o kuyunun içine iner, su alır ve dışarı çıkar. Su içer. Bir de ne görsün? Bir köpek diliyle bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış der ve hemen kuyuya iner, ayağındaki o mestine suyu doldurur, o mesti ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Yüce Allah hoşnut olur ve o adamı bağışlar. Sahabiler derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da onlara yaptığımız iyilikten de bir sevap var mıdır? Derler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyururlar. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu, Allah'ı hoşnut ettiğini Peygamber Efendimiz verdiği bu ilginç misalle ortaya koyuyor. Peygamber Efendimizin geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim metotlarındandır. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açık bir gerçektir. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm, Allah ve Resulü tarafından aktarılınca bizim için de geçerlilik kazanıyor. Buna şer'u men kablena, şer'un lena, izâ kassehu Allahu ve Resulü şeklinde ifade edilmiştir. Yani bizden önceki insanlar için anlatılan şer'i şerifte Allah ve Resulü tarafından vaz edilen hususlar bizim için de caridir. Peygamber Efendimizin verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları da normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet Efendimiz bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz etti, irşad etti ve her canlıdan dolayı, her ciğer sahibi canlıdan dolayı sevap kazanılacağını ifade etti. Bir hayvana dahi iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurdular. İslam'da hayır yolları çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Bineği olan, hayvanı olan ona eziyet etmesin. Şefkatle, merhametle muamele etsin. İşkence etmesin. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görür. Allah Teala iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı emreder. Kendisi de iyilik yapar. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. Rabbimiz bizleri iyilikten, kendisine itaatten ve kulluktan ayırmasın. Merhametten ayırmasın. İnsanlara karşı merhametli olduğumuz gibi hayvanlara karşı da merhametli eylesin. Bizlerden razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses, Vuslat FM 101.1.

Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım" diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydi. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'de güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

iş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime.

adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de. Helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor, biliyor musun? Biliyorum, nazla sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi elinle.

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk, yüreğinle yıka beni, kucağına al, kokunla süsle beni, ellerime çiçek vermeyi de unutma ha, bir öpücük kondur da yanaklarıma, sevgiliye yolla beni anne, sevgiliye yolla.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.